μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Başlıyor. Başlıyor. Alemin en delikanlı radyo programı. Radyo programı. Başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı.
2: Solmadan gel artık
3: şu yaşama hevesini.
2: Sen görmezsen Allah görür, Allah görürse.
0: Alemin

0: Yeşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Benim kopçalara göre bastırayım böyle. Farklı oluyor insanlar böyle güzel insanlarla falan böyle görüşünce. Sabahleyin özellikle güzel insanları gördüğünüz zaman böyle iki sohbet ettiğiniz zaman gerçekten enerji geliyor. Günaydınlar canlar. Günaydın bakalım bayağı. Hey, hey. Marabayın bakalım bayağı. Marabayın bayağı. Nasıl? Alemin kralı. Ay vay vay vay. Alemin kralı sizsiniz tabii. Yeni jingle'lar gelmiş bakıyorum bana. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Günaydın memleketin güzel insanlarından Cem Cümlenize, hepinize sesimiz ulaştı. Her tarafçıklara günaydınlar. Ver kocaman alkışı. Günaydın vahşi kurtlar, tüysüz kurtlar, veran kurtlar, dişi kurtlar ve alfa kurtlar. Günaydınlar efendim. Hepinize günaydınlar. Güzel Tenrek gününden, Batı Trakya'mızdan, güzel İskeç'imizden. Alemin radyo kralı, radyo kraldan ve ben dinleyiciniz fukara, cahil, vicdan sahibi. Yok orası geliyor. Haşim Çolak, günaydın efendim hepinize. Yeni bir haftaya tabii ki sizlerle başlıyoruz, alkışlarla başlıyoruz, güne güzel başlıyoruz. Dünyanın bazı yerlerinde havalar bulutlu, bazı yerlerinde güneşli, bazı yerleri gayet güzel. Detaylı oldu mu bu kadar alkış, tamam? Huawei. O klasik olarak sözler var ya, havanız nasıl olursa olsun siz radyoyu açın. Ve alemin en kral radyo istasyonu, radyo kralı açın. Bir de bize birazcık kıymetli vaktinizden bize de ayırın. 18 yaş ve üzeri grup bizi dinleyebilir. Okullar cuma günü açıldı, bir saatlikti. Bugün tam performans. Bas gaza. Yeni eğitim öğretim yılı bütün herkese hayırlı uğurlu olsun. Özellikle öğrencilere ve velilere. Onlarla bir başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri. Kral FM'i dinleyen herkes sevdiğine kavuşsun. Heh, duydum. Amin diyenler oldu içinden. Kral FM'i dinleyen herkes sevdiğine kavuşsun. Günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her tarafa günaydınlar canlar. Hoş geldiniz. İsmet günaydın, Belçika ile bir başlayalım bakalım. Günaydın aranan kanaşim, tüm dinleyenlere selam, iyi yayınlar diliyoruz. Açılış nasıldı İsmet'im? Ayı boğan Ömer'imize ve Bursa'daki minibüsçü Sercan'a selamlar, İsmet'e selamlar, Ciğermo. Horozun ötüşünü bekliyoruz. İsmet, delikanlı kurt, alfa kurt onlar. Nasıl ötüyor horoz? Horoz cumartesi pazar öttü. Yani öten horoz, sabahleyin horoz öter canım yani. İsmet kendine gel. Belçika günaydınlar. Ciğermo. Buenos dias. Selamun aleyküm Ciğermo. Bak anladı onu şimdi. İşe geldi mi acaba be ya? Dur şimdi İsmet yazsın bakalım. Cumartesi pazar hareketli bereketli geçtiyse. Olabilir, bazen olur öyle. Ömer'i gördüm, bayağı bir böyle gezmiş Ömer böyle. Paylaşımlarını falan takip ettim. Dur şimdi şeyi merak ettim. İsmet işinin başında. İsmet ciddi adam yani. Alemin kralı. Eyvallah. Banazlı Osman Agam, hoş geldin. Bıraktığımız yerden devam valla. Cuma günü dinleyiciyi böyle bıraktık. Pazartesi sabahı, terne günü deftere, Monday. Aynen bu şekilde bulduk. Ciğermo işe gelmiş. Amin. Günaydın Radyo Kral ailesi. Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hafta diliyorum hepinize demiş. Osman Agam. Banazlı. Delikanlı Agam. Sağ olasın Agacım. Teşekkür ederim. Şöyle güzel bir hafta olsun bakalım hepimiz için. Sağlıklı olsun, her şeyden önce bol kazançlı olsun. Almanya'da benzin dizel fiyatları almış başını gidiyor. Almanya karışıyor. Almanya bizi kıskanıyor. Seçimler falan, sağcı partiler, solcu partiler. Çok konuşulacak konu var. Süper Lig var. 14 Eylül tarihinde neler olmuş? Magazin haberleri, haberlerde neler var? Hava durumunda neler var? Litvanya'da olan olay artı dün pazar günü İskeç'imizde Çınar Camisi'nde olan olaylar. Acaba diyorum bunlar paralel mi giden olaylar böyle? Konuşacağız hepsini. Yeri geldiğince. Sizlerle birlikte, dinleyicilerimizle birlikte. Litvanya'daki olan olayı gerçekten çok kınadım. Litvanya gibi bir ülkede böyle bir olay beklemiyordum. Neyse, hepsini konuşuruz program içerisinde. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Evinde oturanlar, hanımefendiler de iyi günler diliyorum.

Tabii ki bakacağız, tabii ki bakacağız. Mehmet Osman'ım hoş geldin. Vay vay vay, çok kuvvetli giriş, çok dinamik. Good morning sir. Good morning Mr. Mehmet Osman, my friend, my brother. Good morning. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydınlar, kalimeralar, good morningler hep çayınıza, hep çayımızdan. Gülay hoş geldin, günaydın Gülay Çiringir. Sağ olasın Mehmet Osman. Ciğer mi işe gelmiş, hafta sonu bereketli geçmiş. Adam hafta sonunda durmuyor. Çalışkan kızan be bu bizim. Trakya kızanı.

0: günaydınlar. Kalimera, kalimera, kalimera. Dur şöyle bakayım. Ha. Yeni bir hafta, güzel bir niyetle başlayalım. Haftamız sağlıklı, huzurlu, bereket ve bolca güzel enerjiyle dolsun. Arzu Hanım'ın mesajıyla devam ediyorum. İnşallah amin efendim. Bugün artık okullar yeniden açılıyor. Almanya'da da bugün mü açılıyor okullar? Yarın, bugün açılıyor okullar. Tüm çocuklarımıza güzel, başarılı, keyifli ve bol güzel anılar biriktirecekleri bir dönem diliyorum. Amin inşallah. Allah'ım sizin açıklığı versin. Amin. Yollarını güzelliklerle karşılaştırsın. Amin. Güzel tesadüflerle. Ne güzel yazmışsın Arzu bugün ya. Ne demişler? Yeni dönem, yeni başlangıçlar, yeni umutlar. Hadi bakalım bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri Arzucu. Hepimizin haftası gönlümüzden geçtiği gibi güzel olsun inşallah. Sana daha şimdi iyi yayınlar diliyorum. Kocaman bir günaydın ve sıcak bir hafta. Enerjisi bırakıyorum. Aha de buraya demiş. Bu kadar güzel mesaja ne olur? Ver bakalım kızanla. Almanya'da açıldı okullar ama bugün sırıtık son eyaletler. Sırıtık son eyaletler. O ne kız? Bu güzel temenniler için çok teşekkür ediyorum Arzucuğum. Danke schön. Ben de özellikle bu sabah Hababam sınıfını... kim yazmıştı Hababam sınıfını? Yazana güzel bir şarkı, sabah sabah yarışma. Hababam sınıfını kim yazmıştı ya? Artık son eyaletler. Pardon be, ben yanlış okumuşum. Cahil işte be, bu cahil cüvela bu Haşim be. Artık S'yi orada çıkarsana artık. Teşekkürler, sağ olasın. Nasıl geçti hafta sonu bakalım. Son eyaletler. Günaydınlar Haşim. Hasanoğlu Tahsin. Tahsin Agacım, günaydın bakalım bayan. Kaç tane numara var senin de bak. Tahsin Aga. Hemen Messenger'dakilere bakıyorum. Raif'le devam edelim. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Haşim Agam. Hayırlı haftalar olsun bu güzel dinleyicilerinle birlikte. Teşekkürler. Sağ olasın. Çok çok teşekkür ederim. Raif Ahmet. Gökhan Pile. Dur bakayım. Gökhan'ım.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: İyi bende. Ooo damerhanı. Ooo göbek havası.
0: Sabah sabah göbek havası Gökhan'ım. Günaydın Gökhan Pile. Büyük Fenerbahçeli Kalfa Barış. Barış sen Kalfa'dan mısın? Suna Çukur'da mısın? Neredesin? Fakat Hacı Yusuf günaydınlar. Fenerbahçelilere de günaydın diyelim. Fenerbahçe'nin bu akşam maçı var. Akşam Galatasaray'ı da zar zor yendi ya. 1-0. Kız Yeşil ya. Arzu diyor şimdi. Nereden zar zor yendik? Attık 1-0 oldu. Bizim oldu. Günaydın Haşim abim, kolay gelsin, hayırlı haftalar. Çok da güzel bir böyle biber tarlasına fotoğraf da paylaşmış bizlerle birlikte. Pekkan Ramadanoğlu. Pekkan'ım günaydın canım benim. Güler yüzlü pozitif kardeşim benim. Bereketli olsun biberciklerin. Çok çok çok çok çok böyle biber topla. Yasin'im hoş geldin, günaydın. Günaydın aga. Günaydın. Akşam kafama takıldı. Yusuf aga nerelerde? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikriyatım yok. Yusuf Agan'a en ufak bir saygısızlığımız olmamıştır. Ha, onun bize karşı olmuş mudur orasını kendi bilir. Hep programlarında söylüyorum, insan kendini sorgulamalı. Ne yaptım? Niye yaptım? Neden yaptım? Ha da bildim. Yasin'im günaydın, hayırlı işler diliyorum. Güray hoş geldin, günaydınlar herkese. Benzin bizde 2.40, otobanda 2.65'ti dün Haşim abi. Vay! Ciddi mi be Güray? Oo, bizde o kadar değil ya, bizde o kadar daha yükselmedi. 2.65 çok olmuş. Nasıl oğlum yani biz 2.40 bir yerde otobanda niye 2.65 oluyor Almanya'da? Beyler bayanlar bu Almanya'nın cıvığı çıktı nasıl anlayayım ben artık. Tası tarağı toplayıp bizim en kısa zamanda Finlandiya'ya gitmemiz lazım. Dünyanın en mutlu ülkesi orası çünkü. Haksız mıyım? Horoz da var, tavuk da var, dondurmacı. Ama biraz soğuk olabilir. Yani biraz soğuk oluyor havalar orada olsun. Pazartesi gününün terne gününün sorusuna hazır mısınız? Bugün bir soruyla geldim yine karşınıza. Soru çok basit. Haksızsın. Haydi gene. Lan niye haksızım oğlum? Hababam sınıfını yazanın ismini soruyorum. Şarkı armağan edeceğim. Hediye armağan edeceğim. Karta diğer kez vereceğim. Bak Aux Futbol Stadyumu'nun kombine biletinden vereceğim. Hababam sınıfını kim yazdı? Deli Fişek. Gerçi maçlara falan gitmiyorsun ya. Biberlerin kraliçesi. Nasıl biber var ama Arzu'da? Nasıl şey Arzu diyorum bak seni Aslı'da. Arzu diyecek ne balkonda mı biber gördün? Nerede gördün? Ha şimdi diyecek. Ama nasıl güzel biberler var bizim Aslı'da. Patlıcanlar, biberler böyle turşulu biber, kırmızı biber, yeşil biber. Aslı dur reklam yapıyorum şimdi dur acık. Bu kıyamı da unutma. Nasıl güzel ama şey Aslı. Günaydın. Nasılsın aşkım abi? İyi haftalar olsun. Amin. Cümlemize iyi haftalar olsun bakalım. Hasan Çarıkçı hoş geldin. Günaydınlar. Kolay gelsin kralım. Bak kim var yanında. Dur bakayım. Çarıkçı hoş geldin mi kardeşim? Kim o? Kayınpeder mi? Çıkaramadım oğlum Hasan. Yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Söyle bak kim o? Hababam sınıfının müziği ünlü besteci Melik Kibar tarafından. Müzik tamam da Hababam sınıfını kim yazdı diyorum. Beşiktaşlı Orhan. Melih kibar kibar adamdı. Çarıkçı Hasan. Valla çıkartamadım. Kim o? Dur şimdi bekle. Ha bizim Beşiktaşlık şey değil bu ya. Dur. Dur azizim dur bulacağım gel bana. Dur bakayım. Dur azizim dur. O bizim Beşiktaşlı Murat abi değil. Yok değil ya. Ha Allah'ım yarabbim. Erol abicim saygılar abim. Valla hiç böyle yandan profilden çarpamadım. Çok genç gözüktün bana abi. Maşallahım var. Dur Hasan ortalık toparlayayım birazcık. Vay benim Erol abim gelmiş be abim benim. Saygılar sevgiler efendim saygılar. Kolay gelsin hayırlı işler abim benim. Tamam toparladık olayı ses çıkarmadım. Tanıyamadım oğlum profilden. Gözlüklerini de takmıyorum ya o yüzdendir ondan olabilir. Ababam sınıfı film müziği ünlü besteci Melih Kibar tarafından yazılıp çizildi. Orhan Osman kartalım benim. Rıfat Ilgaz tabii ki de. Bravo Güray'ım. Dile aşım abinden hangi şarkı istersen. Duman çalayım mı sana sabah sabah ister misin dumandan? Hababam sınıfı yazan Rıfat Ilgaz. Aferin kız Aslı. Aslı vallahi geldi cuma günü 15 kilo biber getirdi. Al dedi fasulyelerini mi yiyeceksin dedi. Pilavlarını mı yiyeceksin taranalan mı şey yapacaksın. Az acılı bunlar dedi. Eyvah eyvah gönlümü fethetti. Söyle kız hangi şarkı istiyor? Vallahi üşenmemiş dükkana kadar getirdi biberler. Hem de öyle güzel biberler ki tendiriz tendiriz. Tendiriz biberler aslı da. Oyarımcım hoş geldiniz. Oyar Remzi kardeşimiz günaydın Aşım abi. Günaydın gönlü güzel radyo dostları vay. Sabahın ışığı düşsün pencerelere bir tebessüm konsun yüzlere. Kahveler içilsin dertler unutulsun. Bugün biraz da hayatın keyfi sürülsün. Abi her gün sürüyoruz hayatın keyfini. Bazen kahve içiyoruz, bazen küfür ediyoruz, bazen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel yazılmış bu gün. Radyo dostları falan böyle. Güzel bir gün olsun herkese. Kolay gelsin Aşım abi. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Oya Remzi kardeşim sağ olasın. Lipon, Kerime Hanım günaydınlar. Bulgaristan'a günaydınlarımızı söyleyelim. Ve Cengiz Aga Münih. Dur daha Avrupa'yı bitirmedik. Bulgaristan'a gelmedim daha. Bir dakika. Şarkı arası mı yapsak? Ne yapsak? Sabah sabah fazla böyle muhabbetle yormayalım. Bataryaları doldurmuşuk. Cumartesi, pazar günü gene. Günün sorusu. Kalbinizi mi dinlersiniz? Yoksa aklınızı mı? Hakan. Hakan. Günaydın Braşım. Nasılsın bakalım? İyi yayınlar. Hayırlı haftaların olsun. Cengiz Agam. Cengiz Agam'la 40 yıllık dostluğumuz var gibi sohbetimiz. Linet meğerse çal. Çalmam mı? Günaydın Bire Aşım. Günaydın Baga. Bire kız. Fatmenge. Al bakalım Hülgenge'ye gel tarana yapacağız. Aslı getirmiş turşulu biberler. Turşuları da kuralım kışa hazırlanalım. Ahşenge'yi de çağır oradan. Ahşenge'yi de çağır. Çağır. Mehmet dayı nerede? Mehmet dayı. Biberler nasıldı? Kız onları turşuluk yapacağız daha yemedik. Dur bakalım. Ne acele edin önümüz kış. Yeter artık övme o biberleri canım çekti sabah sabah. Bir biber ama bir biber ama böyle çuçka biberi Cengiz Agam. Çuçka. Hafif yakıya böyle tamam mı? Evet. Bir şey böyle domates çorbası ya da tarhana çorbası sabahleyin. Bak şimdi bak. Sabahleyin kalkmışsın altı. Anladım. Tak tak tak hemen yapıyorsun çorbayı böyle işe gideceksin. Efendim şimdi yengemi öpüyorsun önce. Günaydın bakalım, ne yapıyorsun hanım diyorsun. Hanım diyor git taranayı yap Cengiz. Git taranayı yap Ayşim. Taranayı yapayım güzelce karıştı. Fokur fokur fokur kaynaya. Arzu dur azıcık. Canım çekti kapıyor programı gideyim şimdi eve. Tarana yapma. Dur anneciğim yapsın tarana, onu arayayım bakayım ben. Efendime söyleyeyim, tarhana hazır olduysa bekleyesin, azıcık susun deyin. Azıcık susun. Bu ne dünya kardeş. Tek getiriyesin, açıyorsun kavanozdan. Aslı'nın getirdiği hafif acılı turşu biberleri. Vay vay vay vay Allah'ım vay. Bir garip buruk içim, bilmem. Saat 11'de görüşürüz, tarhana yiyip geliyorum.

Sermo Teknik Şirketi Ender Mehmetoğlu, günaydınlar. Orada olan herkese kolaylıklar diliyorum. Ne bir kürk ister, ne Mercedes ister, ne BMW ister bu gönül. Azıcık tarhana olsun, domates çorbası yeter. Öyle demiş eskiler.

Azizim Aykan Agam mesaj göndermiş. Yine harika mesajlar göndermiş. Dinleteceğim tabii ki. Aykan Agam acaba programı mı alsam? Acaba kabul eden işleri yoğun adamın?

0: Horozun ötüşünü bekliyoruz.
1: Günaydın. Nasılsın ma?
0: İsmet.
1: Haşim. İyi misin kızım? Kardeşim.
0: Nasıl ötüyoruz? Cumartesi pazar öttü.
1: Efendime. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman ilk önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. Şeytanirracim.
2: Tamam.
1: Yani efendime sonra Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tamam Ayhan hocam.
1: Ona göre. Tamam. Bu programda çok hızlılık var. Çok meşaz geliyor, haberin olsun.
2: Geliyor evet.
1: İlk aldığım meşaz. Heh. Yani bunlar da girecek mi programın içine?
2: Tabii ki.
1: İlk aldığım meşaz 3 kere evlenmiş, 4. evlensin.
2: Evlensin be abi, zarar yok.
1: Koyacağız mı programa, yap listelerini.
2: Tamam dayı.
1: Çok meşaz. Çok. Nereden de buna niyet ettik bu evlendirme programına kardeşim. Çok meşaz. Yani bilmeyen bu sevabın altına kalkamayız biz.
2: Sevap lazım.
1: Söylüyorum.
2: Sevap lazım.
1: Ben kiralık da buldum benim.
2: Tamam.
1: Yani ama detayları sonra konuşacağız. Çünkü
2: tamam.
1: Arabanın üstündeyim.
2: Araba.
1: Bir iş lazım var, o işe gideyim. Belki dinleyemeyebilirim seni.
2: Tamam.
1: Ama
2: şey yapmasın.
1: Tamam.
2: Arabanın üstünde, şimdi üstündeyim derken. Arabanın içinde değilsin yani. Üst kısımdasın arabanın. Aykan Aykan bu benim. Çok sevaba gireceğiz diyor. Sevap lazım abi. İyilerin kötü olduğu, kötülerin iyi olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz Aykan Aykacığım. Sevap lazım. Efendime söyleyeyim. Haksızsın haftada. Finlandiya konusu için mi bu? Haksızsın haftada bir intihar vakası var. Vallahi ben yazmadım. Deli fişek yani, tamam eyvallah. Onlar eskiden mi, şimdi yok. Finlandiya gerçekten çok mutlu bir ülke. Mutluluktan uçuyor onlar, mutluluktan. Bak sayı söyleyeyim sana. Kaptanım hoş geldin abim, günaydınlar bakalım. Kolay gelsin, Kral FM'in kralısın sen demiş. Teşekkürler, siz de Kral FM'in kral dinleyicileri, kraliçe dinleyicilerisiniz. Kaptanım hoş geldin. Ne oldu kız? Kızmıyorum, haklısın çünkü dün deli oldum, deli. Ne oldu? Vallahi şimdi dün Ahmet Spor 5-0 kazandı. Bu hafta sizinle oynuyor. Zor ve heyecanlı bir maç olacak sanırım. Arzu maçları bile takip ediyor. Önümüzdeki maçları bile. Siz de hiç puan vermediniz. Ahmet Spor'a bildiğim kadarıyla vermedi. Melih Kibar. Evet Melih Kibar. 40 yaşına kadar kalbin kırkından sonra aklın. Ha bak, bütün şeyleri bir metninde kolaylamış hepsi. Bütün olayları bir metninde toplamış Arzu. Ahmet Spor 5-0 kimden oynadı bunlar ya? Ahmet Spor ne ya? Allah, ne güzel Çanakkale Dardanel vardı. Akhisar Spor falan vardı böyle, değil mi? Bizim bildiğimiz takımlar bunlardı. He Ömer, Ahmet Spor ne ya? Bu hafta biz mi onlara gidiyoruz? Biz gidiyoruz. Deplasmanda oynadık 5'te. Ne top oynadık gene be ya? Gene ne top oynadık be ya?

0: harika bir şarkı. Devam edeceğiz tabii ki. Kalbinizi mi dinlersiniz, aklınızı mı dedim. Arzu dedi ki 40 yaşına kadar kalbimi, 40'ımdan sonra da aklımı dinlerim. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Tuna Boyuna, Gazi Evrenos Bey, Elizabeth Zaharia diyor, Halil İnalcı. Karesi Beyliğine, Yeniceyi Karasu'ya, Barak Baba'ya, Kızıl Deli Sultan'a, Mihaloğulları'na, Malkoçoğulları'na, Osman Baba'ya, Kalenderilere, Köy Enstitüleri kuran Hasan Ali Yücel'e, Hakkı Tonguç'a, hepsine günaydınlar. Ailenim hoş geldin, günaydınlar Aşım abim. Rüyamda canlı yayına bağlanmıştım. Hayırdır inşallah. Hazır mısın? Rüyaların gerçek olabilir Aylin.
1: Bir şüphem yok, kefenim sağlam. İçerim ben bu akşam.
0: Asiye Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı günler diliyorum. Yeni haftamız hayırlı olsun. Tüm öğrencilere başarılı dolu bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Allah zihin açıklığı versin bütün öğrencilere. Ailelere de sabır versin. Evet, eğitim öğretim yılı birazcık zor geçiyor böyle. Teşekkürler Asiye Hanım, sağ olun. Size de iyi günler diliyorum, iyi haftalar. İyi bir eğitim yılı olsun bütün öğrenciler için. Ahmet Hasan, abim günaydınlar, iyi programlar, kolay gelsin. Teşekkürler Ahmet Hasan.

geliyor, başlıyor. Maksimum adrenalin, bir dünya serotonin, sırlarla dolu kahkahalar, eğlence yüklü zamanlar, gizemli sohbetler. Gülmek sadaka ise buyurun efendim, birlikte gülelim. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun. Yine bu güzel terne günüyle birlikte bütün hafta paranız bereketli, İlişkileriniz hareketli olsun. Günaydınlar. Sabahleyin bir hafta 10 günden beri o kadar bir yoğun mesaj geliyor ki sana 11.30'dan sonra mesajları hazırlıyor. Böyle bu sabahın yoğunluğu harikasınız. Sabaha sizinle başlamak, güzel mesajlarınızla başlamak, sizin de bizimle sabaha başlamanız harika, güzel. Yavru kurtlar, dişi kurtlar, alfa kurtlar, günaydınlar. Duman için çok danke, rica ederim Güray. Dumanı dinleriz, severiz. Yasin Kallenci ne zaman canlı yayına geliyor? Bütün Almanya onu bekliyor. Merkel de bekliyor mu onu? Merkel. Guillermo Belçika, can you hear me my friend? Kalbin girdiği yerde akıl biraz kenara çekilir. Çünkü bazı şeyleri akıl hesaplar ama kalp hesabı bozar. Evet, bugünün sorusu. Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde. Kalbinizi mi dinlersiniz yoksa aklınızı mı? Ya bu bütün olaylar için geçerli. Gaga Güray ne dedi duymadım. Beşiktaş şampiyon olursa masa mı yapacağım dedi. Okusana hepsini. Okudum. Güray dedi ki Yasin canlı yine çıkacağınız mı? Hafta sonu değerlendireceğiniz mi dedim. Ben de dedim daha Fenerbahçe bu akşam oynayacak, değerlendiremeyiz dedim. Sonra Güray dedim. Yasin dedim. Yasin dedi ki Güray dedi. Beşiktaş şampiyon olursa masa mı yapacak? Baba Güray, Yasin şimdiden önümüzdeki yaz için masaları ayarlamaya çalışıyor. Vay kurnaz, vay çakal. Vay çakal, I'm sexy move it. Sexy and I know it. Çakal, çakal. Tamam Aslı'cığım, müsait olduğun bir zamanda geç, hemen hazır zaten o. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Yine kafe 363. Ömer burada. Mümin burada. İlyas Aga burada. Bütün herkes burada. Selamlar tekrardan Agama. Günaydınlar. Senin anlayacağın herkes burada. Tütün kırmağa gitmedim onun havaya. Kafe 363 kolay gelsin. I'm sexy and I know it. Hayırdır oğlum? Pazartesi günü bu şarkıları mı buldunuz? Ne olmuş Litvanya'da? Ya dün ben de internette gezerken Cuma günü gerçekleşiyor olay Litvanya'da. Litvanya'da olması birazcık benim garibime geldi. Akabinde pazar günü dün de Çınar Camisi'nin duvarlarına bazı böyle edepsizce yazılar paylaşılmış. Yazılar yazılmış, onların paylaşımı falan geldi. İsterseniz onları bir konuşuruz. 11 Eylül 2026 tarihinde Litvanya'nın Kaunas kentindeki tarihi Kaunas Camisi'nin önünde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen İslam karşıtı provokasyon var. Bu böyle bir provokasyon oluyor, mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bir domuz kafasıyla falan bağıranlar, çağıranlar. Neyse. Olay ne biliyor musunuz? Bu tür olaylar dünyanın bir yerinde olduğu zaman böyle sanki zincirleme gibi dünyanın diğer ülkelerinde de olmaya başlıyor. Bugün, yarın veya bir hafta içerisinde. Çok ilginç. İnternetten mi kaynaklanıyor, ne oluyor bilmiyorum. Sezer'im günaydın. İngiltere günaydınlar. Ömer günaydın. Bandera günaydın. Nedim, good morning. İşiniz gücünüz razı gelsin. Günaydın ulu insan. Tabi. Önce baştan veren kurt günaydın de sonra ulu insanla olayı kapatmaya çalışın milayim oğlu. Günaydın bakan bakardaşım benim. Evlendirme programının ilk ziyaretçisi Jet Ömer olmalı. Evlendirme programını Ayhan Agam'la birlikte kısmetse düzenleyecek. İsmet, Ayhan Agam diyor çok sevaba ihtiyacımız falan var diye. Var vallahi. Sevap da lazım oğlum. Sonra köprüden nasıl geçeceğiz İsmet? Bir de bu işin öbür tarafı var İsmet. Bursa dinliyor mu bizi? Bursa, Rodos, Kalimera, Rodos. Günaydınlar. 32 yıldır bu topraklarda sesimiz oldun. Kimsenin desteği olmadan sadece Türk kültürümüzün ve kimliğimizin aşkıyla yayın yaptım. Ben İskeçe'nin tek Türk radyosuyum. Yıllardır sizin sesinizi duyurdum. Pek siz hiç bu sese kulak verdiniz mi? Azınlığımızın sesi susmasın, kültürümüz yaşasın, radyona sahip çık, reklamlarına destek ol. İskeçe'nin tek Türk radyosu sizin sesiniz. Tam 32 yıldır kesintisiz yayın yapan tek Türk radyosu hangisi biliyor musunuz? Biziz. Kral FM. Kim yazmış bunu ya? Dur bakayım. Bunu yazan kim?
Wow. Tam 30 kadar sınırımızın tık yok. Aa bu niye gelmiş böyle ya? Dur bakayım ben bunu bir patrona bir görüşeyim bakayım. Esad'a hoş geldin, günaydın. Rıfat Ilgaz 1957 yıllarında Hababam sınıfı yayınlamıştır demiş Hasanoğlu. Tahsin abim de teşekkürler, sağ olasın. Orhan Agacım hoş geldin. Selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, bol bol kazançlar agam. Tüm kralcılara saygılar, sevgiler, tüm çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı dersler dilerim. Orhan Agam yazıyor Paris'ten, Fransa'dan. Bonjour agacım. Merci. İyi bir eğitim öğretim yılı dilerim. Kavgasız, gürültüsüz eğitmenlerine de eğitmenlerine, eğimlerine odaklansınlar inşallah. Eğitimlerine odaklansınlar inşallah diye yazmış Orhan Tuna Agam. Orhan Agacım sağ olasın. İnşallah Allah zihin açıklığı versin. Hangi konuda hangisini dinlediğimizi mi soruyorsun? Ben duruma göre ikisini de söz hakkı veriyorum. Kalbim ve aklım birbirlerine muhalefet ediyorlar. Ne de olsa demokrasi var serde. Vay vay vay vay. I'm sexy and I know it. Güzel yazmışsın Osman Aga. Şeyi de güzel bitirmişsin sonunda. Kalbim ve aklım birbirlerine muhalefet ediyorlar. Ne de olsa demokrasi var serde. Serde demokrasi var. Ser hoş, Farsça bir kelime. Ser akıl, kafa yani kafa. Hoş da kafası güzel manasında yani. Yanlış anlaşılmasın Osman Agacım. Güzel yazmışsın Agam, tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Koca kurt. Ve Güven kardeşim benim. Ooo işte bu kahvaltılar alınmış, halkalar alınmış. Fantastik kahve orada. Kivi tarlasındayız. Bereketli olsun Güven'im. Tüm çalışan kurtlara kolay gelsin. Günaydın dayı demiş. Evet, çalışkan kurtlarım benim. Çalışkan kurtlar. Günaydın Aşım Kral. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarınç'a, Gizikli köylerine selamlar. Marabayın bakan be. Marabayın be. I'm sexy and I know it. Ali Bey hoş geldiniz. Ali Hazretleri günaydınlar. Cübbeli Aydın Defteriz hocam günaydın. Ali demiş nerelerdesin? Otobüs durağında otobüs bekliyorum Ali. Gel traktörle al. Kainatın insanlarına günaydınlar. Yüzünüzden tebessüm, aklınızdan şu fani dünyanın gerçekleri, işinizden bereket, sofranızdan bolluk, toprağınızdan verim ve bereket eksik olmasın inşallah efendim. Kainatın bütün galaksileri anasını sattım ve bütün yıldızlara kadar şansınız olsun, paranız olsun, iç huzurunuz olsun. Yine mi güzelsiniz bu hafta? Yine şıksınız, yine harikasınız, yine kızgınsınız. Niye kızdınız be ya? Bacanam nasıl geçti hafta sonu? Dinlenebildin mi birazcık? Kız şeylere çok selamlar. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Guten Morgen, günaydınlar. İyi bir hafta dileğiyle, iyi bir gün dileğiyle. İyi yayınlar dayı, selamlar. Günaydın Porsche, Esat. Günaydın dayıcım. Thank you very much. Sefkarşo Parapoli. Tamam Güvenim, olur. Programdan sonra ararım, ayarlarız gene. Tamam günaydın. Güvenim benim. Yakışıklı kurt. Kolay gelsin. Cengiz Aga. Erkek evladıyız. Tamam mı bakacığım, birazcık yani. Sohbetten biraz muhabbet falan böyle. Aylin. Dur bakayım ne yazmış. Rüyasını görmüş de. Dinleyiciye sormak gerek. Onlar hazır mı beni duymaya? Açmaz. Aklıma diyeceğim yalan olacak. Bir işi konuşuyorsa aklımla ama birçok şey için kalbim ağır basıyor. Yani o ikisi arasında kalıyor muyuz diyorsun bazen Aylin. Aylin canı yeni sen hazır olduğunda geleceksin, tamam mı? Hani bugün, yarın, ne zaman? Zaten var ya Aylin, sen canı yeni bir çık bundan sonra, tamam. Kalbinizi mi dinlersiniz yoksa aklınızı mı? Günün sorusu Radyo Kral'da Kral Efendi.

Çok enteresan bir cevap gelmiş Recep Bacanan'dan. Bugünün sorusu var ya, kalbinizi mi dinlersiniz ya da aklınızı mı diye. Recep Bacanan cevap vermiş. Bak ne diyor. Soruyorsun ya şimdi aklını mı kalbini mi diye. Keşke aklımı dinleseydim. O kalp yanıltıyor erkekleri. Hayırdır Bacanan? O kalp yanıltıyor erkekleri. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. Sen olaya ne taraftan baktın acaba bacım? Evet, kalbinizi mi dinlersiniz yoksa aklınızı mı? Günün sorusu buydu. O kalp yanıltıyor erkek kurtları demiş. Bacanam, bana mı bakan mı bacanam? Esat, senin fikrini de merak ediyorum. Ben Banazlı Osman Agam yazmış ki, ne de olsa demokrasi var serde.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Dilek Hanım hoş geldiniz. Hayırlı bir hafta niyetiyle, dileğiyle günaydınlar demiş. Dilek Hanım, Dilek Hasan, Halal Hanım efendi. Bazı mesajlar geliyor böyle, onları içimden okuyorum. Çekildim geliyor. Bana hem de çekilmiş, Ali benim traktörle geliyor. Sorduğun soruları sen de cevapla diye bir dinleyicim de yazmış. Ben niye cevaplıyorum? Ben dinleyiciye soruyorum onu. Mesela diyorum ya, bizi sabah kahvaltısından sonra kahve yudumlarken, öğle yemekten önce, akşam aç karnına yatmadan önce dinleyebilirsiniz. Ondan sonra kalbinizle mi dinlersiniz, aklınızı mı dinlersiniz, karar verirsiniz. Efendim Cübbeli Aydın hocam geldi, hoş geldiniz hocam. Günaydın Aşim demiş, kısacık bir mesajla böyle günaydın. De bu dernek günleri bizim genelde böyle birazcık şey geçiyor. Hafif böyle geçiyor. Sorduğun soruları sen de cevap versene. Veren kurt. Bak şimdi. Efendim hemen sponsorlarıma geçmek istiyorum müsaadenizle. Gıda Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu ve el becerilerini geliştiriyor. Sosyal aktivitelerle harika. Olaylarıyla, harika dersleriyle Kıda Fandazopoli Arabacıköy Bekir yolu üzerinde ve eğitim öğretim yılı başladı ya, bütün yıl boyunca profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de var Kıda Fandazopoli'nin. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Arabacıköy Bekir yolu üzeri KEP'in hemen yanında Kıda Fandazopoli. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru işler ve becerileri var. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştiriyorlar. Resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri Kıda Fandazopoli'de. ESPA programı alan aileler için bedava. Facebook ve Instagram'da bütün iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Havadan mıdır, neden kaynaklanıyor böyle? Ayla Sultanım günaydınlar. Tarhana çorbası. Hafifçik böyle biberli. Hafif böyle turşu biberli, acılı. Facebook ve Instagram'da Kıda Fandazopoli yazın. Yeni telefon numaralarını orada bulabilirsiniz. Bütün iletişim bilgileri var. Ayrıca yine Kıda Fandazopoli değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyor. Kıymetli çocuklarımız için. Ve diğer bir eğitim kurumumuz tabii ki Genus B. Genus B, Gökçelerde belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. Bir parantez açıyorum, daha doğrusu bir okuyayım bunu ondan sonra. Genus B, yabancı dil eğitim merkezi, Kendrick Sonungloson ve Center of Foreign Languages, 694-0085-990. Genus B, dahi arının telefon numarası Gökçelerde. Belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. İngilizce ağırlıklı olarak Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca yabancı dilleri 25 yıllık tecrübeli öğretmenleriyle size ve çocuklarınıza güçlü bir dil eğitimi hazırlıyor. Genus B dahi arı. Kayıtlar başladı. İletişime geçebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Gidip oradaki muallimlerle, öğretmenlerle yüz yüze de görüşebilirsiniz. Gökçelerde Genus B. Bazı dinleyicilerimiz de soruyorlar, kalbinizi mi dinlersiniz, aklınızı mı dinlersiniz diye. Vallahi bilmiyorum, belirli bir yaşa kadar kalbini, ondan sonra aklını mı dinlemek gerekiyor, ya da belirli bir yaşa kadar kalbini sonra aklını mı dinlemek gerekiyor, ben de pek bilmiyorum. Düşünmem lazım. Böyle bir 6 ay düşüneyim ben. Diğer sponsorumuz da Güneş Gold. Bir yıl boyunca bizlerle birlikte oldu Güneş Gold. Efendim Mikhail Karoli 22 A'da yine kış boyunca, yeni kış sezonunda da yepyeni kampanyalarıyla hizmetinizde. Meslek hayatımla oynuyorsun. Mikhail Karoli 22 A'da Güneş Gold, Atilla Bey ile görüşebilirsiniz. Yatırım amaçlıyla da görüşebilirsiniz kendisiyle. Platiye çok yakın. Güneş Gold, Atilla Bey ile görüşebilirsiniz. Yatırım amaçlıyla da görüşebilirsiniz.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Tabii Ayhan Agam'ın olmaz mı kendine göre cevabı ve de gerçekten de güzel bir cevap vermiş. Şöyle bir dinleyelim bakalım. Ayhan Agam ne demiş? Bak şimdi dur bakayım. Bu mu?
2: Ödüşünü.
1: Ha, hayır bu değil canım. Bunu okuduk tabii. Ha. Dur bakayım. Ha.
2: Erkek kurt kanı demiş. Bacana. Bana bak ama bacana.
3: Çok doğru söylemiş.
1: Evet.
3: Ama herkese göre değil. Herkese aynı aynı. Bazen kalp yanıtabilir. Bazen evet. Dediği gibi aklımı dinleyebilirim. Hı hı. Ama bu herkes için değil. Şartlar başka türlü herkes için de. Yani bir düşün. Bu bıçağın ucunu hakim sen kendine de kakla. Senin de cevabını duymak isteriz yani. Sen de en fikrini konuş yani. Ha bakayım.
1: Bu benim Aykan Agam. Bugün sorusu çok etkileyiciydi dayı. Yani kalbinizi mi dinlersiniz, aklınızı mı? Bacanam da yazmış ya, belirli bir yaşa kadar kalbimi, ondan sonra aklımı dinlerim diye. Olaylara göre değişkenlik gösterebilir bu cevap. Yani hayatınızda yaşadığınız olaylara göre değişkenlik gösterebilir tabii ki. Bazen dersiniz işte ben çok akıllıyım falan, gün gelir kalp o aklı yener. Bazen dersiniz ben kalbimle devam ediyorum, böyle çok duygusal insanım ama akıl der ki dur bakalım. Kalbinle devam ediyorsun da akıl böyle. İkisi biraz çelişkili yani değil mi? Kim kime acaba emir veriyor, kumanda veriyor? Kalp akla mı Aykan Agacığım, akıl kalbe mi emir, kumanda veriyor? Yani bazı olaylar karşısında ikisi de sessiz mi kalıyor? Galiba vicdan da araya giriyor arada böyle. Kalple beynin arasında, aklın arasında vicdan da giriyor böyle. Öyle düşünüyorum Aykan Agam. Sen ne dersin? Ya da Aylin, ya da Arzu. Ya da bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Ömer hoş geldin Londra. Can dostum, yeni ve güzel bir haftaya seninle beraber uyanmak harika. Kolay gelsin, selamlar, saygılar dilerim demiş Ömer kardeşim Almanya'dan. Yine o güzel mesajlarından bir tanesini göndermiş. Bilmiyorum diyebilmek zekanın terbiyesidir. Yanılmışım diyebilmek egonun terbiyesidir. Özür dilerim diyebilmek karakterin terbiyesidir. Nasıl düzeltebilirim diyebilmek ise insanlığın terbiyesidir demiş Ömer. Ömer Tigli. Ömer. Ömer'i de canlı yayın alsam mı? Yıllık izne ayrılmadan önce canlı yayın yapalım böyle. Ömer'im teşekkürler, Londra'ya çok selamlar.
2: Hoş geldin Londra.
3: Tabii ki dediklerin de doğru. Harika. Çünkü o vücudun içinden dolaşıyor.
2: Ömer kardeşim Almanya'dan.
3: Kan yani. Güzel. Kan vücudun içinde dolaşınca hepsi karışıyor. Efendime sütlü bulamaç gibi yani. Hani birinci sütü koyuyorsun, unu koyuyorsun, bulamaç yapıyorsun. Hepsi karışıyor yani.
2: Nasıl düzeltebilirim diyebilmek ise insanlığın terbiyesidir.
1: Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden Baykan Agacım? Kendimizi mi dinleyelim, aklımızı mı dinleyelim, kalbimizi dinleyelim? Sanki biraz insanoğlu orada bu eşrefi mahlukat. Efendim söyleyeyim, bu acayibül mahlukat. Biraz orada aciz mi kalıyor? Ne oluyor Baykan Aga? Vay sabah sabah muhabbetlere gene baksana baya. Hay Allah'ım yarabbim. Radyo Kral hoş geldiniz. Sarhoş olana kadar aklımı, sarhoş olduktan sonra kalbimi kullanırım. İşte bu. İşte bu. Buradaki sarhoş kelimesi Farsçadan geliyor. Ser akıl, hoş akıl. Yani aklı güzel, kafası güzel manasında kullanılıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Niye yansın bu böyle? Hey. Sal oradan bir iki bakan tane, bir iki tane türkü demiş Ali Hazretleri. Bizim çaldıklarımız ne? Sezer nerede ya? Sezer dobro utro mu çocuğum? Bonos diyas Sezer. Cumartesi konuştuk biraz Sezer'le. Neredesin ben Sezer? Tuna boyuna gideceğim dedi. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Bre bre bre bre bre bre bre bre. Hoppa.

Yönetimden gelen bir mesaj var, hemen onu da aktarmak istiyorum sizlere. Onair Medya Kuruluş yönetiminden geliyor. 32 yıldır bu topraklarda sesiniz olduk. Kimsenin desteği olmadan sadece Türk kültürümüzün ve kimliğimizin aşkıyla yayın yaptık. Ben İskeçe'nin tek Türk radyosuyum. Yıllardır sizin sesinizi duyurduk. Peki siz hiç bu sese kulak verdiniz mi denilmiş. Azınlığımızın sesi susmasın. Kültürümüz yaşasın. Radyona sahip çık. Reklamına destek ol. İskeçe'nin tek Türk radyosu ayakta kalsın. Tam 32 yıldan beri kesintisiz yayın yapan radyo, Radyo Kral, Kral FM, ancak 32 yıldır zor şartlarda yayın yapan bir radyo istasyonu. Artık sıra sizde. Yalnız bırakılan bu sese sahip çıkın. İskeçe'nin tek Türk radyosu desteklerinizi bekliyor efendim. Tam 32 yıldır İskeçe'de tek Türk radyosu olarak yayındayız. Ama bizi ayakta tutan tabii ki yine siz olacaksınız. Emeğimizin karşılığını görmek isteriz. Bu güzel ses, bu radyo, bu sunucular susmasın. Türk Radyosu'na reklam verin, sponsorluklar verin, değerlerimizi birlikte yaşatalım diye On Air Medya Grup Yönetim Kurulu'ndan böyle bir e-mail geldi. Tabii ki 32 yıl dile kolay. Tam 32 yıldan beri ne kadar zorluklarla, ne kadar güçlüklerle yayın yaptığını bir bilseniz, bir anlatsam belki de bir program yetmez. Evet, mutlaka yardım derken şöyle, yani sponsorlar olarak, reklamlar olarak, işbirliği olarak ondan bahsediyoruz. Günaydınlar, nasılsınız? İngiltere arka arkaya geliyor. Günaydın Karabel, hoş geldin. Ne mutlu bana, iyi arkadaşım var. O da Aşım Çolak, bir tane bir numaralı, değişmem onu kimseye. Ne istiyorsun lan gene, söyle bak. Öyle bir giriş yaptın ki, isyenim benim. Duydun tabii şarkıları, sabah sabah dayanamadın değil mi? İngiltere günaydın, good morning. Good morning everyone. Good morning everybody. Akşam zor aldınız maç, iyisin. 1-0. Ne oldu dayı, hayırdır, inandığınız yerden mi kırıldınız? Yani inandığımız yerden kırıldık diyebiliriz. Fingirdeşme şimdi sen de sabah sabah, dur bakalım. Ramazan Giritli ve Deli Emrah, günaydınlar çocuklar, günaydınlar ustalar, bütün ustalarımıza, inşaatlarda çalışan bütün ustalara kolay gelsin. Açın kalbinizin frekansını, ilaç gibi radyoyu dinleyin. Tam 32 yıldır kesintisiz Türkçe yayın yapan İskeçe'nin tek Türk radyo istasyonuna bir destek olalım bakalım. Ne dersiniz? Yoksa bu ses böyle usulca sussun mu?

0: başlıyor. Kral da sizsiniz, kraliçe de sizlersiniz. Yeah. Çünkü sarhoş olunca aklın yanlış çalışıyor. Yani sarhoş olunca aklın yanlış çalışıyor, kalbin doğru mu çalışıyor? Onu mu demek istiyorsun Yasin? Şevket hoş geldin. Merhabayım baya dedik ya baya demiş. Merhaba dedik ya baya sabah biz de Şevket. Dernek bugün evdesin mi acaba? Evde misin mi acaba? Bazen ekstra da gidiyorsun. Şevket Bulgaristan Kırjali. Hasko günaydınlar bütün Kırjali. Kerime Mehmetova neredeydi bak unutturdum. Selviye bu ha Selviye budan bu. 1-0 olsun bizim olsun demiş Şevket Galatasaray'da. Şevket forvetsiz olmuyor bu işler. Şampiyonlar Ligi'nde forvet. Osimhen Hazretleri de eti püf. Siz nasıl böyle şey yapmadınız ya? Transfer yapmadınız onu hayret ediyorum. Aslıcığım tamam gönderdim şarkını. Şimdi bizim Bandera yine yollarda bir video göndermiş. Sesli mesajla birlikte. Çabuk Sezer hoş geldin baya. Hoş geldin bakalım bakarak sandım. Samsak mamsak. Bu şey yaptı skorda. Samsan İngilizcesi nasıldı be Sezer? Carlik miydi? Karlik neydi? Karlik'ti galiba. Onyon, soğan, samsak. Al al bayağı samsak al. Balla karıştıralım iyi gelecek o samsak. Survivor. Al al 5-6 kafa samsak al oradan sen. O iyi gelecek bize. Ne oldu be? Sesin gelmiyor. Geldi ya sesin. Yasin hazır mı? Bak Yasin'i bekliyor. Dinleyici bekliyor Yasin'i. Efendime söyleyeyim. Sen de bana... Aylin'i bekliyorlar. Yasin'i bekliyorlar. Alıştırdınız tabii. Dinleyici dur bakayım. Ayhan Ağam ne demiş?
1: Ayşem çok doğru söylüyor.
0: Ha? Dur bakalım. Hey, ne oldu be?
1: Ayşem çok doğru söylüyor. Sana radyo öğrendim.
2: Tam 32 yıldır İskeç'e tek...
1: Mantulun uçkuruna da dikkat et yani sahip çık. Ona göre...
2: Yani. Tabii ki yine söyleyeceksiniz.
0: Ha şimdi doğru söylüyor. Doğruyu nereden bulacağız Aykan Akacığım? Mesut Kaptan'ım almışsın Tahsim Akam'ın yanına. Hadi bakalım ne tarafa gidersiniz yolculukta böyle. Günaydınlar Sıracım hoş geldin. Günaydın Sıra. Öncelikle İskeç'teki cami duvarına yazılan o çirkin yazıdan dolayı çok sinirliyim. Bu cami kilise fark etmez. Bunu yapan insan insana benzeyen yaratıktır. Adi ve şerefsizdir demiş İlker Sıracım. Sinirli Sıram. O pazar günü de Litvanya'da bir olay olmuştu. Onu dedim ya sabah böyle sanki bunlar böyle haberlimiş gibiydi. Abi internet olayı diye gerçekleşiyor. Ondan da bir şey var, alakası var. Hemen hemen bir zincirleme bütün dünyada küresel olarak devam ediyor Sıracım. Kınamalar falan geldi zaten onlarla. İkisi de. Ömer'im hoş geldin abim günaydınlar. Anca gelebildim. Jet Ömer'den herkese selam olsun. Güzel insanlar. Gününüz bereketli. Allah'ım bol kazançlar nasip etsin. İyi yayınlar Aşım abi. Şaba. Jet Ömer. Belçika. Radyo Kral'dan şaba. Ömer niye olmuş siz son günlerde İsmet Agam'dan falan böyle ciğerin olan ayrı ayrı yerlerde çalışıyorsunuz? Ha başka işler almış olabilirsiniz. Ha ondan dolayı. Tamam. Efendim Ramazan Gedetli ve Deli Emrah mekanlarınızda yenilik zamanı duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? İşte ustalarımız Gedetli Ramazan ve Emrah Deli. 14 yıllık tecrübesiyle Gedetli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor ustalarımız. Gedikli Ramadan 693-977-7507 Deli Emrah 698-675-6507. Tabii ki Facebook ve Instagram'da Ramadan Gedikli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Adres Dinklerköy Filya 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet Deli Emrah ve Ramadan Gedikli. Emrah kolay gelsin sana ve takımının adına.

Beğendin mi Mesut Kaptanım? Bir gün gitsem bile hatıran yeter. Bilmiyordum oğlum senin şarkın olduğunu. Aşık abisinden Mesut Kaptan'a şaba. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Lay lay lay lay lay lay. Cengiz Agap. Lipo, Nefarmoges Alemi ünlü avcı Celal ve tabii ki Mert Avcı ile birlikte evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe sarsılmaz kalitesi. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri RHO PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Sabit telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medyada Instagram'da Avcı Alçizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Yeni kampanyalarının yeni ürünlerini. Avcı Celal kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalıktır. Rattıram pam pam pam. 80'lik ne aşkı için evden mi kaçtı? Ya bu geçen günkü mesajmış, pardon. Acı Bedel günaydın bakalım. Günaydın Ayşem Agam, neredesin sen be ya? Neredesin sen derken? Dün mü? Dün boya badana işleri be, hiç sorma be ya. Sonbahar geldi, kilim yıka, camları sil. Boya badana işleri. Bu işler bitmiyor be, bu evin işleri be ya. Sen göreceğim bak, sen incir ağacı nasıl ceviz yapacak? Hey yavrum hey. Hey. İncir ağacı nasıl ceviz yapacak göreceğim bak. Her derde devasın. Bir kendime deva bulamıyorum işin. Geleyim size de. Ya benim Hüseyin Acı Bedel. Hamdi Acı Bedel. Böyle dostlarım olduktan sonra. Ya. Senin ilacın bende. Şşt, ses çıkarma. Soruyu duymadın değil mi? Sabahdan beri söylüyorum. Acı Bedel, kalbinizi mi dinlersiniz yoksa aklınızı mı? Hakan. Hakan sıracın, ver cevabı. Öyle sabahleyin günaydın yazmak kolay. Acı Bedel Bey. Bir kere 80'lik nine aşkı için niye evden kaçıyor? Demek ki 80'lik nine aklını dinlememiş, kalbini dinlemiş. Aşkın yaşı yok, 80'lik nine aşkı için evden kaçtı. Demek ki kalbini dinlemiş yine. 80 yaşında insan aşık olur. Olur mu ya? Aşkın yaşı yok mu ya? Öyle demişiz eskiler. Elbet. Mekanınıza değer, kaliteye güven katıyor. Kim? Mesut Agop Fayansçılık. Nerede? Yalın'da. Numara 699-46-58-208. Tanıtım böyle olur. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalın'dan yükselen ustalık. Tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta. Ago Mesut ya da Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208. Faça Buke'de Mesut, aman Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip ediyorsunuz. Yalınlı Koptero. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: 4106 4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
6: Tatilin son gününü havuzda geçirdi. Ali, gördün mü fotoğrafları? Efendim, şarkıcı Gülben Ergen'den bahsediyoruz. Güneşli havayı değerlendiren şarkıcı Gülben Ergen, tatilin son gününü havuzda yüzerek, kitap okuyarak ve Radyo Kral dinleyerek geçir. Gülben abla, dün ben program yapmadım, yalan yazma hadi. Kadın dinleyecek de. Efendim, Gülben Ergen yaz tatiline veda ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış. Allah'ım ya, bunlar niye hiç yaşlanmayalar be ya? Banazlı Osman Aga, İsmet. Ki bunlar niye hiç yaşlanmayalar be? Baksana be ya, ah be ya. Radyo Kral dinlemişmiş bak. Dün program yoktu ki. Nasıl dinledin Gülben ablacığım? Ablam benim. Ablam kurban olsun. Efendim. Aylin. 11 reklamdan sonra uygun mudur? Ha, hazırsın yani. Fotoğraflar da göndermiş. Dur kız, bakayım onlara. Aylin, sana uyarsa olur 11 reklamlarından sonra. Sen okey ver kardeşim. Sezer Bey hoş geldiniz. Sen izine gideceğin garlic. Hey. Samsak İngilizce garlic. İzine cuma günü ayrılıyorum ben. Yıllık izin. Sezer, bu ne göndermişsin? Ne bu? Dur bakayım, bir bakayım. Şşt, Sezer, bu ne? Tık tık tık. Hayır be, bu değil. Ya. Reklamlar geçiyor Sezer. Bir dakika azıcık. Eli Buse samsak döveci. Mesaj alınmıştır Sezer'im. Dün Nedim'le bayağı bir konuştuk. Bir iki sonuca vardık. Bugün teknik olarak onların bir tanesini halletmeye çalışacağız Sezer'im. Hatta bir ara dedim Sezer dedim, gruba alalım mı dedim. Grup şeklinde işi yapalım dedim, konuşalım dedim. İşi falan olmasın be dayı dedi onun. Ben de o yüzden hiç rahatsız etmedim seni bak dün. Ne kadar beyefendi, ne kadar kibarım Sezer, görüyorsun değil mi? Sezer'im benim canım. Menajerlerim. Ne zaman insanoğlu din konusunu birinci plana çıkarırsa işte o zaman bu dünyaya gerçek barış ve insanlık gelir. Din merkezlerine yapılan saygısızlıkları kesinlikle iğrenerek kınıyorum demiş Banazlı Osman Agam. Eyvallah agacım. Aşkım, bence kalbini dinlersen beynin aslında ihtiyacı olan şeyi yaparsın. Ama beynini dinlersen üzülsen de kalbini korumuş olursun. Diyorsun Mehmet Osman. Ya ikisinin arasında kalırsam böyle kalbimi mi dinleyeyim, beynimi mi dinleyeyim? Beynime gideyim bir misafirle, yok kalbime geleyim bir misafirle. Sesli mesaj ne gönderdin mi?
7: Haşim abi.
6: Ha canım benim. Haşim abi, kurban olsun sana.
7: Haşim abi, din üzerinden saldırmayı hiçbir zaman anlamadım. Çünkü elinde sonunda herkes görecek kendi inandığı din doğru muymuş, değil miymiş?
6: Doğru, evet.
7: Ha, neden, ne gerek var böyle şeyler yapasın bu dünyada?
6: Bunlar provokasyon.
7: Şey oluyor herhalde. İnsanlar bozuk Haşim abi.
6: Provokasyon bunlar Mehmet Osman'ım. Yani din üzerinden algı. Anlatabildim mi? İnsanlar bozulmuş. Mehmet'im benim. Canım kardeşim, yakışıklı benim. Yavru kurt Mehmet Osman. Sorana evde ama ekstradayım. Şevket, kolay gelsin. Anladım zaten ben onun öyle olduğunu. Ekstra. Neyse, kolaylıklar diliyorum. Emrah hoş geldin. Cümleten günaydınlar. Haşim Akam herkese kolay gelsin. Teşekkürler. Emrah, sana ve ekibine kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta olsun. Çok çok işiniz olsun. Bereketli işleriniz olsun inşallah. Cem cümlenizin, bütün esnafımızın, bütün tarlada çalışanların. Adım adım.

İşim vardı dün ama gruba hayır demezdim. Ne bileyim oğlum, ben de yazmadım işte. Nedim dedi belki işi vardır abi dedi. Ben de katıldım Nedim'in söylediğine. Bu arada Nedim'e sordum dedim. O cuma günkü gizli tanık kimdi veya dedim. Hiçbir fikrim yok dayı dedim. Bu arada Sezer. Cuma günü program yok. O yüzden perşembe günü alacağım seni canlı yayın olarak. Aynı saatinde yine 11.30 reklamlarından sonra, tamam mı? Ona göre. Cuma günü yıllık izin var oğlum. Yaşa Sezer'im.

0: Yine çok sesli oldun, kestiremedim demiş Cengiz Aga Münih'ten. Aga sen de işe çalışmam mıydın, kestirmem miydin, ben de anlayamadım seni. Asma yaprağı, zitin tanesi. Ulan bu stüdyoda birilerim var, benim kahve niye bu kadar erkenden bitiyor veya? Gülben ablam nerede havuza girmiş? Zita palasın orada girdi çocuğum. Ne bileyim lan ben nerede girmiş? Allah'ım yarabbim, Gülben abla nerede havuza girmiş? Yaz e-mailden Gülben abla, takip et onu. Sor bakalım havuza nereden girdi? Havuz fotoğraflarına bakma. Bakma maazallah, Allah muhafaza. Kimse görmeden. Ali Bey. Çok konuşan gene bugün, rahat bırak Gülden ablamı. Eh be, buna da bak. İyi be, konuşmayacağım.
1: Bu yaz neredeydim?
0: Neredeydin isim ben?
1: Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim?
0: Neredeydim isim ben bu yaz? Ha? Neredeydin? Söyle bakayım.
1: Şaban, söyle ben neredeydim?
0: Hisit.
2: Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz.
1: Hayır.
2: Malatya.
1: Hayır.
2: Gaziantep. Kahramanmaraş.
1: Değil oğlum, bu tarafa.
2: Edirne.
1: Tamam, çık dışarı.
2: Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi?
1: Dur! Oh. Sınırdan çık.
2: Ha, mesela Fransa.
1: Heh. Yürü.
2: İspanya.
1: Heh. Geç denizi.
2: Geçeme.
1: Niye?
2: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
1: Aptal, o zaman uç.
2: Peki uçayım.
1: Ha, nereye geldin?
2: Nereye?
1: Söyle bakayım.
2: Sen söyle bakayım.
1: Hadi.
2: Hadi.
0: Ali nereye geldik? Söyle bakayım Yeşil. Gülben ablamın linkini, Gülben ablamın linkini bana da at. Seni mi edepsiz seni? Sen bu yaz neredeydin? Yaz bakayım. Hacı Bedel.

çok canım isteye dayı çok diye şey yazmış arkadaş işte. Bayağı ki hepimizin canı isteye ama şey yapamıyorsun ki. Yani çok canım isteye dayıcım. Ne canın isteye ki? Kokoreç mi istiyorsun? Tabii ki babada kokoreç var. Çok canım isteye çok. Ya canımız isteyebilir ama yani canlı olacak şeydi. Hem sen soruya cevap vermedin. Kalbini mi dinlersin, aklını mı dinlersin dedim. O canı çok isteyen arkadaş. Yaz bakayım. Can istemekle olsa o işle

0: Dövmem abi, hayatta kadınlara el kaldırmam, kaldıranın elleri kırılsın inşallah demiş Jet Ömer'im. Türkiye'yi dinledi ya Ömer'im. Delikanlı adam be, vallahi billahi delikanlı, bak buraya. Ama hayatta kadınlara el kaldırmam, kadınlara el kaldıranın eli kırılsın inşallah demiş. Bak, radyo kralı ne kadar güzel dinleyicisi var ya, delikanlı adam. Yavru kurt Ömer, ayı boğan Jet Ömer. Yapay zeka korkutucu. Sezer Geçer'de söyledi yani cuma programında, Osman hani yapay zeka kurucularından bir tanesi, o beyinlerden bir tanesi istifa etti diye. Çünkü 10 yıla kadar yapay zeka, şeyi anlamıyorum Mehmet Osman, niye hep bir kötülüğe evrilme var? Yani teknolojik olarak ne buluyorsak ya da insanoğlunun tabiatında mı var acaba? Sezer şey dedi, 2 seneye kadar kansere ilaç bulacak yani yapay zeka. Okey, bak orada bir güzellik var, çok çok güzellik var. Ya da bir tedavi yöntemi bulacak ama 10 seneye kadar insanlığı çok zor günler bekliyor dedi. Yapay zekada da bir kötülüğe bir evrilme var Mehmet'im. Anlatabiliyor muyum? Niye böyle hem insanoğlunda yapay olmayan zekada hem de yapay zekada daha çok karanlık tarafa doğru böyle? Star Wars'ta dediği gibi karanlık tarafa doğru bir evrilme var. Niye hep kötülük bir adım önde gibi geliyor bana, ya da bana öyle geliyor Mehmet Osman'ın? Bu arada ikimiz de delikanlı gibi çıkmışız ha. Paylaşayım ben bunu. Mehmet Osman'ım. Atma Ziya, Jet Ömer sana geliyor. Atma Ziya, Jet Ömer nokta nokta. Bir dinleyicinde demiş, şimdi kadınların eli kalkıyor. He, ona ne diyeceğiniz? Az mı görüyoruz etrafta? Kadın kocasını dövdü. Kadın süpürge topuzuyla dövdü. Ya o şeyden geliyor herhalde. Hani çok seviyordum, azıcık döveyim dedim.
1: Biz insanlar her zaman daha fazlasını istediğimiz için. Bizim aç gözlülüğümüz bu Haşim abi. Yani iyi bir şeyle yetinemeyip daha da iyi bir şey isteyip daha çok boklarız onu.
0: Doğru dersin bana Mehmet kardeşim. Ya bu zaten başımıza ne gelirse bu aç gözlülüğümüzden, bu yetmiyor davasından oluyor zaten bunlar. Ama gel gör ki hayatın ekonomik gerçekleri de birazcık böyle farklı. Mesela biz şimdi böyle dışarılarda, ne bileyim, gurbette rızkımızın peşindeyiz, çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz. Bazıları da mesela Kenan Doğulu ve Beren Saat gibi arkadaşlar da yeni villa arıyorlarmış Mehmet'im. 3 milyon dolarlık yeni villa arıyormuş arkadaşlar. Duyuru vermişler. Böyle bir haber var. Tamam mı? Aa, şimdi Kenan Doğulu, Beren Saat 3 milyon dolarlık ev alıyorlarsa Balustra'da var. Şeyde var, Zineli tarafına doğru var bir tane, 2 milyon 900'e görmüştüm geçenlerde. Amerikanlarda 3 milyon 100 bin ev var. Ben bir bunları bir fotoğraf çekeyim göndereyim Beren Saat ile Kenan Doğulu'ya. Barış Manço boşuna demiyor, kiminin tuzu yok, kimi tatlı peşinde diye. Nereden geldik Mehmet biz bu olaya ya? Mehmet'i de en sonunda canlı yayına çıkaracağım galiba. Bu hafta bayağı bir canlı yayın yapalım. Şimdi kadınların eli kalkıyor. Jet Ömer'i böyle demiyor ama. Yapay zeka 10 yıl içinde kansere çare bulacak ama önce bu 10 sene içinde herkesi kanser yapacak demiş Tuncel. Tuncel kolay gelsin baya. Ustam benim baya. Tuncel ustam benim. Valla söyledin de çok doğru ha Tuncel. Yani bir çare bulacak da ya, onda da işte onu anlayamadım. Ya da benim aklım herhalde o kadar yetiyor. Yani bir kötülüğe bir evrilme var ya. Böyle bir kötülüğe bir evrilme var. İnsanlığı yok edecek falan gibi. Bizim burada da 3 milyona bir tane yazlık var. Kenan Doğulu'ya söyle. Kenan. Günaydın enişte, şaba ister. Eh be güzel insanlar. Reha dayım günaydın bakalım be. Enişteme şaba. Reha dayıma şaba. Reha dayımın parayasına şaba. Yolda geçenlere, orada yolda geçenlere de şaba. Aç Reha dayım senin radyonun sesini. Araba haydayanlara da şaba. Ustalara da şaba. Kim demiş onu diyor Jet Ömer. Yok şu İsmet diyemem, söyleyemem, kusura bakma. Baban da bizi dinliyor Mehmet, ona göre. Artist gibi çıkmışık, artist. Ömer'e el kaldırılacak kadın bırak erkek yok ortalıkta. Vallahi yok. Ömer vallahi bodyguard gibi baya baya. Zehir gibi baya. Ömer çok protein falan mı alıyor? İsmet ne yapıyor? Magnezyum, protein falan böyle. Çevirme, mevirme, pirzolar falan. Arkadaş vücut da çalışmış böyle. Sağ olasın, kolay gelsin, iyi ki varsın. Günümüzü renklendiriyorsun demiş Tuncel ustacığım. Eyvallah ustacığım, hep birlikte. Siz de iyi ki varsınız ki bizi dinliyorsunuz. Taşa toprağa, ağaca kuşa bu program yapılır mı? Kimden cevap alacağız? Tuncel bak, laf aramızda şimdi bir şey soracağım. Kimse de duymadan, tamam mı? Mehmet de duymuyordur şu anda, kesin çalışıyordur. Tuncel kalbini mi dinlersin, aklını mı dinlersin? Ya bir ses çıkarma. Bütün ustalarım aşağıda. Çatı ustalarına şaba. İsmet iş bağlayabildiniz mi? Bu kadar reklam falan yapıyorum böyle. Efendim Almanya'da, Avrupa'da, Batı Avrupa'da çatısı akan arkadaşlar. Arayın İsmet'i. Jet Ömer'i, Ayı Boğan'ı, Ciğer Moy'u. Üçlü bunlar, grup halinde, şirket. Çatıysa çatı, katsa kat, kiremitse kiremit. ...10.59 reklamlara gideceğim. Bir bakayım Aylin'im mesaj göndermiş mi? Hemen bakıyorum. Sezer'den gelmiş. Menajerime bir sorayım, perşembe boş muyuz diye, en geç yarına haber veririm. Oğlum hangi menajerim? Benim menajerim sensin ya. Nedim sen, Arzu bir de. Bende de menajer çok ya bayağı. Ay sor bakalım hadi menajerine. Ne diyeceksin ona? I have a question. Menajerin diyecek, what is this? What you want? What did you say? Naz yapma şimdi Sezer, sen de perşembe gününe gel işte 11.30'a oğlum. Çünkü onu da insanoğlu yapıyor demiş Yasin. Ya insanoğlu onu yaptı da. Adam geçenlerde çok yüksek bir CEO'su, yani bu yapay zekanın CEO'su istifa etti. Bu yapay zekanın gidişatı hiç iyi değil dedi. Yapay zeka böyle giderse bize zeka kalmayacak dedi. Zaten çok zekamız varmış gibi.

0: Ha? Araba. Ha? Haydiyenlere.
1: Tamam.
0: Ben başka türlü anlattım. Bitti. Ne? Açıkla bakalım bunu. Nasıl? Araba, haydiyen.
1: E tamam Başaracığım.
0: Araba, haydiyen.
1: Tamam. Ne? Neresini anlamadım? E bizim Trakya'da araba haydamak, araba sürmek yani. Trakya ağzı. Yani kapçık ağzı, sen de anlamamışmış gibi yapıyorsun kendini. Vallahi çok edepsizsin, sıra sende. Araba haydiyenlere şama dedim. Ne var bunda? Allah'ım yarabbim. Tuncel Usta'ma sordum. Kalbini mi dinlersin, aklını mı diye. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gençken kalbimi dinliyordum ama şimdi aklımı. Çünkü şimdiki zamanda akıl lazım. Kaldı mı akıl azıcık Tuncel? Kaldı mı? Akıl var mı azıcık?

Έλα για φύγαμε σιγά σιγά. Πάμε μπος. Για σαν να κάνω εσύ μπαμπανίνη σημείνω. Μαγκετσέγγι κουνουστού κουνουστού μπαμπανίνη σημείνω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Radyoları yeni açanlar günaydınlar. Çanakkale'yi unuttuk mu? Hayır unutmadık. Çanakkale günaydın, Bursa günaydın, Erzurum günaydın. Saracım Erzurum. He? Çağke baba Erzurum. Ama bakalım zaman toprağa verdiklerimizin de acısını bile dindiriyorken hayatımızdaki acımasız insanları da öyle yokluğunu da çok da aramamak lazım. Et püf tırışka yani sizin anlayacağınız. Bu Pondiyakaları gene o kadar çok seviyorum. Böyle çok güzel müzikleri falan var.

Abin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan, yollara enerji ve güven katan benzin istasyonu Abin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıtı, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle mini market ürünleri, çok yakında Mikel markası dedik ve Mikel markası geldi.

0: stai doni.
1: Ya bu kopçaları basarken o bile elimde kaldı. Allah muhafaza eylesin. Buraya bak Allah'ım yarabbim. Akılsız Haşim. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında keklik oda. Patron görmeden takayım bunu da gelirse. Yoksa o bize diyecek neye bastın yani kopçaları bozdun. Maazallah. Efendim. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, ödün kömürlerini de bulabilirsiniz. Avin Drive'da.

Ne güzel diyor Pondiye Kalar'a baksana be. Ah sevda mu sevda mu. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde. Avin Drive Şaban Bandak. Village Market Selero. Ξέρεις τι σημαίνει όμορφη? Όπο πω παιδί μου, τι είναι αυτό? Όπο πω πω. Allah akıl fikir versin inşallah. Bak Kenan Doğulu, Berenza 3 milyona ev arıyorlarmış. Para var adamlarda abla. Village Market Selero. Cumartesi pazarda harika bir fırsat vardı. Fırsatlar devam edecek tabii ki hafta içinde de. Village Market Selero'da Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri de geldi.

Dayanamadın Ali değil mi? Duydum Pondiyakaları, dedim dur bakalım yazayım hala. Hiç. Village Market Gökçeler'de 694 516 40 15 telefon numarası, 15 euro ve üzeri alışverişleriniz evinize kadar fırsatlarıyla birlikte geliyor. Village Market Seller o Gökçeler'de. Bun şeker. Tuncel. Tuncel'e dedim. Şey yazmış bir önceki mesajında. Valla ne yalan söyleyeyim, gerçekten kalbimi dinliyorum ama şimdi aklımı, çünkü şimdiki zamanda akıl lazım. Kaldı mı diye sordum Tuncel'e. Ne kadar kaldıysa onu kullanmaya uğraşıyoruz Haşim dedi. Çünkü kalanını da kaybetmek istemem. Bu gidişte kalan da gidecek galiba Tuncel. Kaybolacak o da Tuncel. Tuncel diyorum, pardon. Nereden ulaşacağım Haşim abi? Nereden ulaşacaksın? Şeyden ara. Böyle Instagram'dan ara. Ha. Sesli. Müsaitsin tabii. İşçilerini bitirdiysen. Dur şimdi Aylin. Sezer bekle. Hazır mısın Aylin? Metni hazırladın mı? Konuşma metni tamam mı? Sen okey ver, ben arayacağım seni. Hasan Çarıkçı günaydınlar efendim. Wushu Kung Fu Sanda. O ne be? Yine Menose Tis Omadas Mas Kung Fu Spartacus Kung Fu Okulu. Paradosu Petarhiye Sevazmos Dinami. Aşim Bandaki Hasan Çarıkçı Kung Fu Funku. Ben de hemen hikayeme ekliyorum. Hemen ekledim.

Kavakam kulağımızı açtık, bekliyoruz. Halil'in biraz işleri var. Bir okey versin, hemen arayacağım Sezer. Ali Bey yolculuktaymış. Ali kolay gelsin bakalım ya. Hayır be, öyle be, bu araba senin değil ki be Ali. Uyku modunda 15 tane dinlenme, onlara bakmadık daha, bir bakarız onlara sonra. Uyku modunda olunca ne oluyor, biz uyurken mesaj mı geliyor? Vallahi uyurken cep telefonu internetini kapatın kıymetli dinleyiciler. Gerçekten de. Aşın banda kalimera, kalimera filamu. Kalimera siu, sivu. Από τα κρασάμα. Σπαρτόκους Kung Fu Okulu'nun kıymetli hocası. Είναι δάσκαλος. Είναι κύριος. Είναι δύναμη. Σπαρτόκους Kung Fu Okulu. Yesin arkadaşım, sen nasıl bir yokluktasın be kardeşim benim be. Canım isteye, canım isteye, canım isteye.

Seydan İdris, günaydın Seydan'ım. Günaydın Haşim abi, iyi yayınlar, nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz. Bobo Bekili de günaydın babacığım, hayırlı işler diliyorum sana da. Bugün çalışıyor musun? Çünkü geç hafta tatilden döndün ya, belki pazartesileri genelde kapalısın ya. Dükkanda mısın bugün? Açık mı bugün dükkan? Erihom Züccaciyecimiz, biraz üçte ne alırsanız, aynen %50'ye varan indirimlerle ne alırsanız, Perihom, Seden ve Perihan. Biraz 3 Xanti İskeçimizde mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanları için, dekorasyonlar için çok çok çok güzel ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik, her türlü ürün Perihom'da %50'ye varan indirimlerle. Yapam he. Hrisupoli. Poli poli kalimera. Günaydınlar abim, hayırlı haftalar dilerim. Teşekkürler Serkan'ım, cumartesi bekledim. Kartı diğer kiyazın dükkanda, istersen yarın öğleden sonra geçebilirsin. Perşembe öğleden sonra geçebilirsin, cuma yokum. Unuttun herhalde. Sana da iyi haftalar diliyorum.

0: Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Soru işareti. Ailesinden ilk açıklama gelmiş. Ne oluyor bu sanatçılara da böyle be ya? Bir yardım mazolak ki Şefik'e. Abi yorgu, abi yorgu. Doğru Şefik'e ziradır. Bir yerden Cem Yılmaz, bir tarafta Mehmet Ali Erbil. Sanatçılara ne oluyor? E bu aşılardan sonra düzen bozuldu. Aşılardan sonra biyokimyamız bozuldu. Fiziğimiz bozuldu. Ne olursa bu aşılardan sonra oldu. Anasını sattım onu gidiyor. Aman, aman. Master Travel hazır mı? Master Travel kış turizmi için de hazır. Tempo turizmiyle her gün 20 euro İstanbul. Sınırlarınızı aşın. Yani sınırları aşın derken dünyanın sınırlarını. Mars'a mı gitmek istiyorsunuz? Oraya bile bilet ayarlayabilir Master Travel. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Yaz için ve kış için ekonomik paketler. Balayı paketleri. Bütün hava yolu şirketlerine sizin kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Master Travel, Master Travel, Master Travel. Let's go.
1: Amanda Şeker.
0: Amanda Şeker. Poley.
1: Amanda Şeker.
0: Bana Giçalder 19 Xanti İskeçemizde Gümülcü Sokağı'nda Master Travel. Lüks araçlarıyla Sofya, İstanbul, Selanik, Atina havaalanlarından sizi alıyorlar. Araba kiralama hizmeti de var Gümülcü Sokağı 19'da. Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak takip edin. Sorular sorun. Kış turizmi için uygun fiyatlı, cebinize uygun paketler de var. mastertravel.gr internet sayfasında takip edebilirsiniz. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları da orada.

0: Eyvallah Serkan'ım. Biletim bende. İstediğin zaman geçip alabilirsin. İsimleri de içeri verdiğimiz zaman maçlara böyle keyifle gidebilirsin. Onu diyoruz musun, sen kimlerdensin? Ben Çakmaklardanım baya.
1: Dur şimdi dur bakayım. Ver onu, ver oradan. Ver bakalım. Ha şöyle. Ha şöyle.
0: Sen kimlerdensin bakalım ya? Samsakları aldınız mı? Tamam mı?

Radyo Kral'dan Cengiz Agama, Banazlı Osman Agama, İsmet'e Ciğermoy, Ömer'e Şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine Şaba. Tuncel.

0: Hüseyin Süvari günaydın reis demiş. Günaydın Hüseyin'im, günaydın kartalım. Ne top oynuyoruz be?
1: Ver bakayım, ver.
0: Yela! Durun ağacım, günaydın. Ben seni Çolaklardan biliyorum. Oralardanız. Sen kimlerdensin? Müminoğlu Tuğrul. Adam yazıyormuş Galatasaraylılardanım diye. Kalimera ses, Kırşıpoli Kalimera. Cengiz günaydın.

0: Bix ile
1: bağırma lan milletin üstünde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9, neydi o lan?
5: 8 abi.
4: Evet. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1,
2: 1, burada, burada, burada.
6: Çal oğlum,
7: tak, tak. Ay lay lay. Aylin'im hazırmış. Dur bakalım hemen bir bağlantı kurabileceğiz mi Aylin kardeşimle? Şöyle dur bakayım. Aylin. İşinden de alıyoruz kızı diyecek. Ah aşmam zaten işim gücüm var be diyecek. Aylin. Günaydın.
8: Efendim. Günaydın.
7: Hoş geldin Aylin'cim.
8: Hoş buldum.
7: Hiç heyecan yok vallahi maşallah. Zehir gibisin.
8: Şu an yayında mıyız?
7: Evet canlı yayında. Şu anda bütün dünya dinliyor seni canım. O kadar bu yani. Başka bir şey yok yani.
8: Ha, kendi aramızda.
7: Radyonun sesini azıcık kısarsan böyle cızıltı yapması çok azıcık kız.
8: Radyom kapalı şu an Haşim abi.
7: Ha kapalı. O zaman şeyden telefondan dinliyorsun. Bazen radyodan da oluyor. Tamam okey. Aylin'cim iyisin.
8: Telefondan dinlediğim için direkt kapandı telefon çalınca.
7: Tamam okey okey okey okey. Böyle de konuşabiliyoruz. Sen beni rahat duyabiliyorsun değil mi bu arada?
8: Gayet rahat duyuyorum.
7: Çok güzel. İşlerini bitirdin mi? Rahatsızlık vermedik değil mi?
8: Yok estağfurullah. Ona göre ayarladım. O yüzden de 11'den sonra dedim.
7: Aferin sana be Ali, aferin. Neler söylemek istersin?
8: Öncelikle sürçülisan edersem affola.
7: Estağfurullah güzel kardeşim benim. Buyur.
8: Ne söyleyeyim Haşim abi? Sen sor ben anlatayım.
7: Ben sorayım sen anlat. Dün doğum günü pastaları falan vardı.
8: Evet.
7: Senin doğum günün müydü kız?
8: Hem babamın hem benim.
7: Ha, bak işte ben iyi tahmin ettim de ben yazamadım. Doğum günün kutlu olsun. Bak radyoda canlı yayında da söylüyorum. Böyle nice sağlıklı ömür diliyorum hem sana hem babacığına.
8: Amin. Çok teşekkür ederim Haşim abi. Ben dün kutlamanı beklerdim. Birazcık böyle geçen seneki gibi boncuklu kuşlu şarkılarla karşılanmayı beklerdim ama...
7: Dün program yoktu ya kız. Nasıl kutlayacaktım?
8: Bugün.
7: Ha bugün.
8: Olsun. Geçen sene öyle kutladık. Biliyorum. Bugün bekliyordum yani.
7: Hatırlıyorum. Hatta sonra doğum gününden bir hafta sonra bana bir torba çikolatalar muklatalar getirmiştin. Hatırlıyorsun değil mi?
8: Yok. Sen yanlış hatırlıyorsun. Onlar nişan çikolatasıydı.
7: Vallahi mi kız? Haşim abi bayağı bir yaşlanmış ihtiyarlamış Aylin'ciğim. İyi geçti mi doğum günün? Güzel miydi?
8: Bilgiler yerinde fakat yer değiştirmiş şekilde.
7: Harikasın Aylin'im.
8: Gayet iyiydi. Allah herkesten yani düşünüp yazan, beni seven, düşünen herkesten razı olsun. Başta Arzu ablam olmak üzere, Oya hanım mı diyeyim, abla mı diyeyim bilemedim.
7: Abla, abla.
8: Hepsi doğum günümü kutladı. Çok sağ olsunlar. Gayet güzeldi.
7: Bir tek ben yazamamışım. Kusura bakma ya. Halıları falan yıkıyordum. Boya badana işleri falan var diyormuşum Aylin.
8: Temizlik önemli, temizlik önemli.
7: Kusura bakmayasın. Ama tekrar söylüyorum. Doğum gününüz çok çok çok çok kutlu olsun. Sağlıklı. En başta sağlık diliyorum Aylin'cim.
8: En önemlisi de o Haşim abi. Hani babamla doğum günü kutlayabilmek o kadar güzel bir şey ki. Yani hı-hı, aynı günde doğmuş olmamız çok güzel bir şey.
7: Çok enteresan, çok da güzel bir şey. Gerçekten de öyle. Çok memnun oldum senin adına. Peki, bugünkü soruya ne dersin? Kalbini mi dinlersin yoksa aklını mı dinlersin Aylin'im?
8: Daha önce de cevap verdiğim gibi Haşim abi, yani bazı konularda akıl diyorum. Yani iş konusunda karar verirken hı-hı, akıl diyorum. Fakat birçok duygusal bakımdan olan konularda, daha kişisel olan konularda evet, kalp daha ağır basıyor bende yani.
7: İkisi arasında bocaladığın zamanlar oluyor mu?
8: Tabii ki. Yani bence hafif bir duygusal olan her insan ikisi arasında kalıyordur çoğu
7: aynen,
8: zaman.
7: Aynen. Çok katılıyorum sana. Genelde duygusal insanların böyle bir şeyi var yani. O ikisi arasında kalıyor böyle.
8: Bazen yani aklın söylediğinin doğru olduğunun farkındasın ama yine de kalbi dinleme peşindesin, kalbini dinleme peşindesin.
7: Evet, bir şey diyorsun, biliyorsun yani onun yanlış olduğunu veya olmadığını ama diyorsun ya ben yapmayacağım bunu, ben bu sefer aklımı dinleyeyim falan. Olaylara göre değişkenlik gösteriyor bu durum bence.
8: Aynen Haşim abi.
7: İş cihazların iyi.
8: Bereket versin.
7: Allah versin.
8: Verimleri gayet iyi.
7: Maşallah maşallah, 41,5 kere maşallah.
8: Bir de devlet birazcık serbest bıraksa gayet iyi olacak.
7: Devlet bizi bayağı şeyde serbest bıraksa çok çok daha iyi olacağız da işte dur bakalım.
8: Bu İskeçe'de olan olaylar da ayrıca, yani yazıyı da gördüm. Hı hı. Hatta bir an şey de düşündüm, acaba bizimkilerden biri de olabilir mi?
7: Bak onu hiç düşünmedim ben. Vallahi bilmiyorum, o konuda pek bir bilgim yok.
8: Yani bu kadar aşağılanmış, aşağılık insanlar var mı aramızda?
7: Bunu bir başka programın konusu yapalım mı Aylin?
8: Yapalım da soru toplamasınlar bizi.
7: Yok, onun için değil de. Maalesef insanlar o kadar da, hani ben hep diyorum ya, her insan güzeldir, her güzel insan iyidir de her iyi insan güzel değildir falan diye böyle söylüyorum ya. Bazen öyle şeyler de oluyor işte yani. Ondan sonra öyle Aylin'cim. Peki canım, son olarak söylemek istediğin başka bir şey var mı dinleyicilere veya birilerine?
8: Şu an kapattıktan sonra kesinlikle aklıma birçok şey gelir ama şu an aklımda yok. Herkese çok teşekkür ediyorum.
7: Tamam. Sen genelde şey yap, genelde öyle oluyor. Heyecandan dolayı pek fazla böyle aklımıza o anda bir şey gelmiyor. Sonra yaz onları, diğer canlı yayında konuşuruz.
8: Canlı yayın tekrar mı olacak Haşim abi? Hafta... Ben bu heyecanım.
7: Valla bana hiç heyecanlısın gibi gelmedi Aylin. Gayet iyisin valla, maşallahın var.
8: İdare edebiliyorum birazcık. Hani kendimi idare edebiliyorum o yüzden.
7: Süpersin. Böyle ilk başta böyle... Bu şekilde devam ediyorsan diğer şeylerde, canlı yayınlarda pek heyecanlanacağını da pek sanmıyorum. Zaten mikrofona kim çıktıysa car car car car maşallah var. Nedim olsun, Sezer olsun.
8: Şu stüdyoya bir varamadım ya.
7: Buyur gel kardeşim, buradayız.
8: Defalarca davet ettin sağ ol Haşim abi ama inşallah bir gün kısmet olursa.
7: İnşallah kardeşim. Orada... İnşallah. Aylin'im çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olasın.
8: Şarkımı bekliyorum bu arada Ahmet Kaya'dan.
7: Hangisi de Ahmet Kaya'dan?
8: Şeyli işte, o kuşlu boncuklu, adı gelemiyor şu an aklıma.
7: Ha sen bana yaz. Canlı yayından sonra yaz, hemen dinleteceğim.
8: Tamamdır Ayşem abi.
7: Teşekkürler. İyi günler Aylin'cim.
8: İyi günler.
7: İyi günler, sağ olasın. Yaşa yaşa. Yaşa kız Aylin. Aylin'le ilk tanıştığımızda, ilk böyle sesini duyduğumda, ilk böyle o güzel, anlamlı, içten mesajlarını okuduğumda dedim bu kızda ışık var, gelecek var. Aynen. Teşekkürler Aylin'im. Ne olmuş sizin orada? Baştan anlatın bakalım olaylar dediğiniz. Sezer nasıl gördün, nasıl duydun Aylin'i? Nedim nasıl? Oya? Arzu? Radyo Kral dinleyicisinin işte farkı bu. Bilgili, birikimli dinleyiciler, güzel insanlar. Aferin kız Aylin sana. Vallahi bravo. Kıymetli yönetmenimden çok kocaman bir alkış alabilir miyim? Hem doğum günü için, babasını ve ailen için, hem de bu göstermiş olduğu cesaretten dolayı. Kocaman alkışlar sana geliyor Aylin'im.

Serkan Süleyman'ım abim, bak ne diyeceğim, ben de yeni öğrendim. Almanya Homburg'da bayağı fanatik dinleyicim varmış. Dinleyicimiz varmış pardon. Buradan karşı mahalleden bayağı senedir orada çalışıyor inşaatlarda. Homburg'da, karşı mahalleden Homburg'da çalışanlara günaydınlar. Serkan Süleyman ve Radyo Kral'dan günaydın efendim.

deli gönüllere bazen söz geçiremezsiniz değil mi? Sertab Erener'in bu güzel şarkısıyla 90'lı yılların yine o harika şarkılarından bir tanesi. Sertab Erener, en güzel mesajlar Aylin kardeşim sana geliyor. İşte o mesajlardan bir tanesi Arzu yazmış. Bak Arzu abla ne diyor? Vallahi de billahi de şu an işim o kadar başından aşkın ki, ama işi bıraktım, telefonumu elime aldım sırf iki satır yazmak için. Öncelikle Aylin, sen cansın can, vallahi bak güzelim demiş. O kadar güzel enerji veriyorsun ki insana, gerçekten de öyle. İyi ki tanımışım ben seni. Rabbim her şeyi o güzel kalbine göre versin. Seviliyorsun. Not düşülmüş bana. Ana dur bakalım ne yazdı bana şimdi. Haşim valla çok ayıp etmişsin. Aylin'cimin doğum gününü unutmakla ne kadar ayıp. Doğru. Ne dese doğru vallahi. Gördüm de yazmadım bak. Dedim buraya bak, pastanın güzelliğine bak. Acaba dedim bir dilim bana da gelirim dedim. Arzu sen de hemen kızmasana be ya. Halıları yıkıyordum, ne yapayım? Vallahi unuttum yazma. Ah. Hadi ben kaçtım, işin başından aşkın. Bu arada sesini duymak güzeldi ailenin demiş Arzu. Teşekkürler. Çanakkale'ye uzanıyorum. Almanya'dan Mina Hanım yazmış. Evet Aylin, çok güzel konuştun. Devamını beklerim inşallah. Güzel ve zeki bir kızsın. İşlerinde kolaylıklar dilerim yavrum demiş. Mina Hanım Çanakkale'den Aylin'im. Banaz'da Osman Agam Almanya'dan yazıyor. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Eyvallah Osman Agam. Ne oğlum, kında bunu... Gece biter, gün ışıdır. Karga bile henüz oklamadan uyandırır. Açarım radyoyu sabahın köründe. Ne dert kalır, ne keder içimde. Homburg'dan dinliyorlarmış. Bak Nedim. Sesi geldikçe bizim Haşim Aga'nın. Benim için genişler. Don lastiği misali anında. Radyonun efendisine ve frekanstaki tüm gönülden dinleyenlere hayırlı haftalar, hayırlı pazartesiler olsun. Günaydınlar. Aylin kardeşimizi tebrik ederim. Aynen böyle, hiç çekinmeye gerek yok. Bam bam bam bam. Bam bam. Aynı zamanda hem kendisinin ve de babasının da doğum gününü kutlarım. Dilerim Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah demiş. Bütün dinleyiciyle birlikte Nedim aynı güzel dilekleri sana iletiyorlar Aylin'im. Sırada ben varım. Mehmet Osman'ı da 12 reklamlarından sonra canlı yayına alacağım. Mehmet küfür etme tamam mı lan? Küfür yok. A nokta M nokta K. Bak nasıl küfür ediyor? O şekilde.

0: Eyvallah Cengiz Agacığım, sağ olasın. Giden gitsin sen şarkılar. Hayır estağfurullah. Sen dilediğin gibi yazabilirsin. Bence çok kaliteli, yerinde bir şeyler yazıyorsun. Hiç merak etme. Münih Cengiz Agam. Sağ ol Agam benim. Jet Ömer de yazmış. Aylin'in ta Belçika'dan. Aylin, bütün dünyadan güzel mesajlar sana geliyor. Doğum günün kutlu olsun demiş Jet Ömer. Jet gibi, fırtına gibi. Haftaya Ahmet'le oynayacağız. 5-0 yenerler. Yenmezler be sen gene. Ne ya be o kadar be Ömer, 5-0 bu ne be oğlum? Masa tenisi maçı mı o? Hadi bakalım, o zaman biz de kutluyoruz. Buradan İngiltere'den Aylin kardeşimizin doğum gününü.
1: Şöyle bir hemen bir şarkıya bir girelim bakalım.
0: Bandaraz'da kutluyor Aylin'in doğum günü İngiltere'den. Hem babasının hem kendisinin doğum günü kutlu olsun demiş bizim Hüseyin Efendi. Helal Aylin, çok güzel konuştun. Bana da hanım deme, abla desen olur demiş Oya Remzi kardeşimiz. Abla de abla. Hala deme yani. Güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum sizi. Aylin'cim senin için ve baban için de gelsin. Ahmet Kaya sizlerle.

Tam 32 yıldır bu toprakların sesi. İskeçe'nin kimsenin desteği olmadan sadece Türk kültürümüzün ve kimliğinin aşkıyla yayın yapan bir radyo. Radyo Kral. İskeçe'nin tek Türk radyosu, yıllardır sizin sesinizi duyuran bir radyo istasyonu. Azınlığımızın sesi susmasın. Kültürümüz yaşasın. Radyona sahip çık. Reklamından, sponsorluğuyla destek ol. İskeçe'nin tek Türk radyosu, sizin sesiniz ayakta kalsın. Tam 32 yıldır kesintisiz yayın yapan tek Türk radyosu. Kendi kültürüne, kendi sesine bu kadar yabancı kalma. Bu ses kısılmasın, susmasın diyorsanız buyurun efendim. Geç kalmadan sesinize sahip çıkın. İskeçe'nin tek Türk radyosuna desteklerinizi bekliyoruz. İşbirliği halinde olalım. Birlikte kazanalım, birlikte üretelim, birlikte güçlü olalım. Gelin bu sese kulak verin. Altın kalpli çocuklara, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere. Ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne. Kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara. Eline, diline, beline hakim olanlara. Emeğiyle kazananlara. Ateşlerin içinde koşan yıldırım gözlü atlara. Gökyüzünün altında yatan yıldızlara, güneş gibi parlayan yiğitlere, en çok da çocuklara, en çok da bu sesi susturmayanlara. Günaydın efendim.

Aylin'im hala bütün güzel mesajlar sana geliyor kardeşim. Belçika'dan İsmet Agam göndermiş. Aylin kardeşimin doğum günü kutlu olsun demiş. Jet Ömer, of be, akşam emaneti alacağım, sıkacağım vallahi demiş. Denk dur lan. Sıkma sağa sola, kurtları kuşları koşturacak. Gelecek hangi bir kargaya margaya. Ömer denk dur lan.

0: Reklam arasına gideceğim. Frankfurt Havalimanı geldi. İrfan Konde. Kalimera İrfan. Karosirfes. Kolay gelsin Haşim. Gece çalışıyorum. Bugün işim vardı. Ehliyet otobüsü ehliyeti uzatıyor. 5 senede uzatılıyor. Ehliyet dairesindeyim. Al uçak içinde alsana İrfan'a kaçın.
1: İlk bahardı.
0: Hop hop hop hop. Nasıl güzel bir şarkı böyle ya. Kim istemiş bunu? Can dayan.

Birlikte geçeceğiz. 12 reklamlarından sonra Mehmet hazırsa Mehmet'le de bir bağlantıya geçmek isterim. 12 reklamlarından sonra birazcık uzun bir reklam arası olacak. Yine en güzel şarkılar radyo kanalının en güzel dinleyicileri için. Eyvallah İrfan'ım, kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Ha bakalım bu uçak helikopter teyyare diplomasını da alacaksın sen. Ondan sonra teyyare de haydarsın artık. Yaparsın sen be ya.

0: geliyor, başlıyor.
1: Başladı bile, sen geç kaldın bakalım ona be. Geç kaldın, başladı. Bitiyor neredeyse.

Mehmet Osman'ım. Dur bakalım çocuğum, seni de canlı yayına alacağız dedik. Yetiştirebilirsek olur bugün. Olmazsa yarın da olur. Dur şimdicik. Dur bakayım. Aga günaydın. Ailenin doğum gününü kutlarım. O beni tanıyor. Çok selamlar demiş Şaban Ömer Golden Glass. Aylin kardeşim bu kadar güzel mesajlara şöyle cevap yazmış. Duygulandım. Duygulandırdınız beni. Eksik olmayın Kral FM ailesi. Sevilmek güzel şey ve selam diye yazmış. Çok teşekkür etmiş Aylin kardeşim. Hepinize, bütün Radyo Kral dinleyicisine. Aylin'im çok seviyoruz seni, unutulmadın. Ama dün yazmamış ki, unuturmuş bak. Oluyor arada böyle şeyler. Kusura bakma. Dortmund'a çok çok çok selamlar. Homburg'a çok selamlar. Eyvallah Mehmet'im. Ama Beşiktaş'tan konuşacağız değil mi? Dün yine internette herkes gibi, her zaman olduğu gibi dolaşırken çok ilginç bir habere denk geldim. İsteyen olursa haberi gönderirim. Japon kültürüne ve Japonlara bayağı bir böyle sempatim var. Hümanist insanlar, senkretik insanlar, karizmatik insanlar. Şöyle bir haber geçti. Japon işçiler 37 yılın ardından emekliye ayrılan makinelerin önünde saygıyla eğildi. Bak. La biz insanın önünde eğilemiyoruz. Onu unuttuk. Adamlar, Ömer dinliyorsun değil mi? Yani bu insanlar binlerce yıllık eski geleneklerle dünyanın en gelişmiş modern teknolojisinin birleştiği zengin bir yapıya sahip bu kültür değil mi? Japon kültürü. Yani dinleri de işte Budizm var biraz. Tam olarak bir bilgim yok. Yanlış bilgilendirmeyeyim sizi. Lakin davranışları, yaptıkları şeyler, yazdıkları edebiyatlarıyla, yaşam tarzlarıyla, geyşalarıyla. Mesela geyşa kültürü var. Herkes yanlış anlamasın geyşa kültürünü. Haber aynen böyleydi. Çok ilginç ya. Bakın, Japon işçiler 37 yılın ardından emekliliğe ayrılan makinelerinin önünde saygıyla eğildi. Yaz dinleyici internete anında çıkarması. İnsanoğlu bu eşrefi mahlukat, acayip bir mahlukat makinenin önünde eğiliyor. Bak. 37 yıl çalışmış. Yani düşünebiliyor musunuz buradaki felsefeyi? Azıcık böyle oturup düşündüğünüzde, aşın felsefe yapma demeyin. Düşünün. Düşünmediğimiz için de bunlar başımıza geliyor bizim. Japonya'ya, Japon halkına ve Japon kültürüne çok kocaman bir alkış gönderiyorum. Ve arigato gozaimasu diyorum. Teşekkür ederim demek Japonca'da. Arigato gozaimasu. ...37 yıl çalışan makinenin önünde adamlar saygı duruşunda bulmuşlar, eğilmişler. Aa, yetmedi bu bir alkış. Bir kocaman alkış daha ver Japonya'ya. Sezerim, my brother, my friends, immortal. İngiltere'de ne oluyor? İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri yarın bir araya gelerek Birleşik Krallık'tan ayrılmak için iş birliği anlaşması imzalayacak. Hoppala. What's going on my friend? What's mean? Üç bölge bağımsızlık referandumunu talep edecek. Kuzey İrlanda ise İrlanda'ya katılma referandumu gündemde. Birleşik Krallık'ta neler oluyor?

Almanya'da 40 senesini vermiş bir işçisine bırak teşekkür etmeyi, son birkaç ay kala kapının önüne koyuyorlar. Hiç karşılaştırılmayacak bir kültür. Alman kültürüyle Japon kültürü. Yani bunu çok defalar duydum yani Japonya'daki. Almanya'daki bu olaylarla ilgili. Can dostum, Haşim, Aylin kardeşimi ben de sadece Kral FM sayesinde ismini duydum, tanıdım. Benim kimin kızından aşağıyım, ben de doğum gün, ben kimin? Ben de doğum gününü en güzel duygularımla kutlarım, nice güzel yaşlara demiş Aylin'im Ömer Tigli Londra'dan. Olur Ömer'im, yarın da olabilir. Biraz sıkışıkım bugün o yüzden. Aşim, kaptan meşhur davul zurna koyar mısın diyor. Yetişirsek olur, niye olmasın. Her yaş ayrı güzel. Aylin'imizin doğum günü kutlu olsun. Dilerim güzel anılar, güzel insanlar biriktirsin önüne. Benden de kutlar mısın Çiler Osman? Asfalt boyu Gökçeler. Teşekkür ederim. İşbirliği yapmıştık. Sponsor olmuştular. Çok teşekkürler Çiler Osman. Japonlar aynı zamanda çok onurlu insanlar. Aşağıda harakiri duyduğun var mı hiç? Var kardeşim. Hani karpuzu kesiyorlar. Harakiri. Ay. Ştau. Samurayları var, geyşaları var, harekiri var. Bırak o konuyu, Japonlara bir gireceğim. Japonları konuşalım yarın Mehmet seninle, olur mu? Hani adamlar harekiri yapıyor ya. Tam ilgi alanımı söyledin bana. Görüyor musun nasıl herkesin dikkatini celbediyorlar? Herkesin dikkatini çekiyorlar Mehmet Osman. Bunların peygamberi var mıydı Osman? Mehmet yoktu gel baba. Ha? Japonların dini Sindoizm ve Budizm olup hak din değildir. Yani diğer dinler gibi Allah tarafından gönderilmemiştir. Asil Türklerin dini şamanizm gibi, o yüzden insan gibi insan onlar, nokta, bitti. Manaz'da Osman Agam göndermiş. Ben o yüzden o Orta Asya duasını okuyorum. Manaz'da Orhan Agam. Öz ve öz Türkçe dua. Dur bakayım. Ver onu orada. Ne diyordu Manaz'da Osman Agam? Orta Asya duasında gök tengri önce doğaya, taşa ver, ormana, hayvanlara, suya. Daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşusuna ver. Muhtaç olana ver, kalırsa da bana ver demiş şamanlar. Eski şamanlar. Gök tengri. Hey. Yunus Emre'm ne demiş? Yunus Emre'm ne demiş Osman Agam? Ne demiş Yunus Emre'm? Dini millet sorar isen aşıklara dinle hacet. Aşık kişi harap olur, bilmez din diyanet. Ya. Koparayım o beli. Saldım şarkıya.

Frankfurt Havalimanı almış galiba diplomayı. Radyo Kral'dan Ali Bey'e şaba. Radyo Kral'dan Ali Bey'e şaba. Kaynatasına, kayınvalidesine, görümcesine, örümcesine. Almanya'da yollarda, Belçika'da çatıda, Hollanda'da havada, İngiltere'de karada bizi dinleyenlere şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Frankfurt. Zoni'yi taktın mı İrfan? Zoni. Evalesi Zoni. Poligrafın ek radar proşeki. Ramadan giritli Deli Emrah. Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Bir telefon kadar yakın. Giritli Ramadan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramadan ve Deli Emrah. Yaşam alanlarınıza değer katıyor ustalarımız. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor ustalarımız. Grubuyla, çıraklarıyla birlikte, kalfalarıyla birlikte. Çok güzel bir böyle ustalar var. Bir takım halinde çalışıyorlar. Sosyal medya, Facebook ve Instagram'da da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Bilgileri alabilirsiniz. Adres Dinklerköy Filya. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramadan Giritli ustalarımızda.

Orhan Turagan Paris'ten yazdı. Aylin kardeşime nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Sen harika bir insansın. Böyle ol kardeşim demiş Orhan Agam Aylin için. Teşekkürler Orhan Agam, sağ olasın. Selam abim, Hüseyin kardeşimiz için Erken Ocaklı'dan Oy Dereler Dereler çalar mısın? Yoğun isteği üzerine bu şarkı istiyor, vardır bir bildiği. Vartalı'ya dereye gidip balık tutacak. Alabalık alacak o Hüseyin kardeşim. Erkan Ocaklı Oy Dereler Dereler Çağlar Oldu Gönüller. O şarkı, o türkü mü? Nereden aklına gelmiş o, dereye mi gitmiş balık tutma be? Bak şimdi yine. Yaz bakayım be Hamdi. Ben ona bayra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşır beni şarkısını dinleteceğim. HD, yarın bunları kullanalım fotoğraf olarak. İrfan şöyle bir de sesli çek bakayım. Hazır olduğunda bana işaret gönder. Video çekerken Almanya'nın yollarında bir video hazırlayalım, yarına paylaşalım bunu. Abi hiç aşmam, seni tekirsiz bırakırım. Hangi şarkıcı diyor? Geçen gün benim de hoşuma gitti o. Dur bakayım, yazmıştım burada. Tekir. Tekir bu bizim bildiğimiz kedi değil mi o? Tekir kedi. Sürün müydü o şarkısı mıydı? Yoksa Abo muydu? Mehmet hangisiydi? Ha Abo. Sokerasa. Karasali. Sokerde. Sokerde. Laço Mikmanço. Abo. Vallahi ha. Tamam, o şarkıyı çalacağız. Tamam. Münih Cengiz Aga, bugün niye sessizsin sen be? Ne oldu? Sizi çok özledik Haşim kardeş. Günaydınlar. Elif Raif hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Günaydın. Süleyman Agam nerede? Siz neredesiniz? 1 Mayıs'tan beri yazmamışsınız. Aa. Dur bakayım, kışlıklar falan hazırlanmış. Kolay gelsin Elif Raif hanımefendi. Kolay gelsin. Akşam bir şiir gördüm, onu şimdi yazdım, güzel mi? Ya Allah gecinden versin. Ama olur ya, ölürsen ben ölmezsem, ben ölürsem sen ölmezsen, sakın yüz verme yalancıya. Hiçbir şey ama hiçbir şey aşkımız kadar büyük değil. Hüseyin Bandera, Southampton, İngiltere. Sanki şiiri sen yazmışsın gibime geldi. İyisin, bu ne lan? Bana ayırmayın bunu gibi oldum şimdi. Bu ne be? Oğlum başka yere göndereceksin de bana mı saldın şiiri, ne yaptın? Akşamdan kalmamız, kafan mı güzel be ya? Hüseyin, karabela. Ali Bey'den Aloğlu'dan Haşim abisine şaba, Aloğlu'dan şaba. Şimdi burada para ister, bak ben sana şaba gönderdim diye. Çok canım isteye diyen arkadaş, bir yaz bakayım bana telefon numarasını. Vallahi billahi zehir gibi çıkmışık, hiç sorma. Yemin ederim klarnet havası gibi çıkmışık Mehmet'im.

Anacığım canı isteyen bizi arıyor. Canı isteyen bizi arıyor. Karpuz mu bu be? Efendim, Mesut Agofa yansıcılık hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut Agofa yansıcılık.

Yalımlı'dan efendim ustalarımız 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208. Sosyal medyada da Facebook'ta da Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut olarak takip edebilirsiniz. Adres Yalımlı Koptero'da. Sloganları neydi Mesut Usta'nın? Mekanınıza değer, kaliteye güven katın Mesut Usta ile birlikte.

Farm OVS Alüminyum Avcı Celal 40 yıllık tecrübeleriyle evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devir Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Telefon numarası sabit numarası 2541-031-506, cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medyada Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal, Mert Avcı, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Yine Mastoras usta. Allah razı olsun kardeşim senden, Allah cümlemizden razı olsun. Havamı kestin. Ne zaman samimi, çok samimi olduğunuzda o zaman sesim çıkar kardeş. Hayırdır Cengiz Agap?

Ardacığım günaydın. Selam abim. Hüseyin Emin'e selamlar demiş Arda. Hüseyin Emin'e çok selamlar Arda kardeşimizden. Arda nereden yazıyorsun? Bir yaz bakayım.

İtalya'da yapılan bir İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre kuşlar erkeklerden çok kadınlardan korkuyormuş. Kuşlar bile anladı. Anladı mı? İtalya ne yapmış bunu be? İtalya'da dinleyicimiz var mı bizim Sezer? Nedim? İtalya tarafında dinleyicimiz bir aralar vardı programın ilk başlarında. Orada kotelolarda falan çalışan arkadaşlar vardı. Neyse. Yani olay ciddi. Olay ciddi. Olay baya baya ciddi yani. İtalyan araştırmacılar, İtalyanlar araştırma yapıyormuş mu bunlar? Varmış mı bunların bilim adamları be? Neyse. Şaka değil bak, ciddi. Maytap oynamayayım. İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre kuşlar erkeklerden çok kadınlardan korkuyor. Aralarında güvercinlerin de bulunduğu 37 kuş türü üzerinde araştırma yapmış İtalyanlar. Ne ara yaptınız oğlum bu araştırmayı lan? İsveç desen tamam. İngiltere desen o da olur. Almanlar desen tamam. İtalyanlar neyse. Araştırmaya göre kuşlar erkeklerin kendilerine daha çok yaklaşmalarına izin veriyormuş. Vardır bu mübarek hayvanında bir bildi. Ali stüdyoyu hazırla. Veren kurttan tüysüz kurda şabap. Veren kurdum benim. Duydun mu az önce kuşlarla alakalı haberi? Araştırma yapmış İtalyanlar. Biz de diyoruz İtalyanlar ha böyle ha şöyle öyle şey mi olurmuş? Ayhan Duman, Ceyhun Coşkun Kaya kardeşler günaydın, kolay gelsin. Tünaydın daha doğrusu çocuklar, çok pardon. Yıllardır büyük emeklerle koruduğumuz akıl sağlığımızı sen koru ya Rabbi, merhaba abi demiş. Merhaba. Günün sorusu o. Kalbinizi mi dinlersiniz, aklınızı mı dinlersiniz? Bugünkü programın sorusu oydu. Çok acayip mesajlar geldi. Bir taraftan onlara bakıyorum mesaj kalmasın diye de sonra dinleyicilerimiz gönül koymasınlar bize. Lipon şimdilik yok herhalde. Bir posta iki. Oğlum çalacağım şarkıyı nasıl çalmayacaksın? Alacağın olsun abi, kurt üzgün bir şarkı istedik çalmadın diyor. Dedim ki az önce duymadınız herhalde, iş çalışıyordunuz. Erken Ocaklı'dan Oy Dereler Dereler var, bir de İndim Dereye şarkısı var. Hangisi? Onu sordum. Yavru kurtlar niye bugün bu kadar alıngan be ya? Bir yazsanıza, onu sordum yani. Dinleteceğim, sizden cevap bekliyorum. Hakan. Oy Dereler. Hah şimdi tamam.

Zaten bu Erkan Ocaklı'nın çok acayip şeyleri var. Şarkıları var yani. Klasikler haline geçmiş, girmiş o şarkılar. Tabii bekleyin. Sponsoru bir hemen okuyayım. Hamdi Hüseyin hemen gönderiyor, benim salıyorum şarkınızı. Atsın bakayım kurtlar bana bir fotoğraf. Nerede bu kurtlar? Yalnız mı geziniyor kurtlar? Çekirgelerim benim. Yakışıklı kardeşlerim benim. Horozlarım benim. Çilek mobilya. %50'ye varan indirimlerle çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin getirilmesi bedava. Çilek Mobilya'dan artı bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyalarını ve güncel fırsatları takip edin, inceleyin. www.pedikoepiplo.gr Çilek Xanti Pediko Epiplo bitişik şekilde de Facebook'ta. 2541-06-8901 Pardoz Apollonos 8'de Lidl'ın hemen karşısında. Tren yolunun Lidl'ın orada. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. %50'ye varan indirimler Epiplo Çilek, Çilek Mobilya'da. Takım hazır mı? Buyur bacanam. Kuşlar da anlamış. Yağmaya baksana be. İtalyanlar yapmışlar yani kuşlar üzerinde. 37 kuş üzerinde. Zaten bir tanesinde değil yani. Guguşçuk, mamuşçuk böyle kukumak mukumak olsa değil. Kukumak. Güvercin var. 37 kuş. Bunun içinde kargası var, kartalı var, atmacası var, kukumağı var, bülbülü var. Ya. Bütün kuş alemi anlamış yani olayı. Bütün kuş, uçan kuşlara uçamayan kuşlara şaba.

Yesin oğlum, sen bu kadar güzel türküleri nereden biliyorsun? Attın gene bizi kurtlar sofrasına, iyi mi? Ver kırmızı kartı, ver. Ver, iki gün oynamasın.

Ha şöyle, şöyle vallahi şöyle ailem. Bir de Mabel Mates'e laf ediyorlar. Söyle bak, bunları dinlemiyorlar mı? Ya Mabel Mates de yani kardeşim, hiçbir şey söylemiyordum. Gayet güzel şarkılar yapıyor. Mesela İbrahim Tatlıses Tombul Tombul. Bu az önce arkadaşın hani dünya klasikleri arasına girmiş şarkısı, şu anda dinlemiş olduğunuz. Yani bu şarkıları da nereden buluyorlar ben de anlamıyorum ki. Japon kültüründe böyle şarkılar yok. Müstehcenlik diyorlar. İyi diyor vallahi ailin. Adam gidip buna şimdi bir müstehcenlikten dava açmaz. Gider bizim sevdiğimiz Mabel Matiz'imize laf eder yani. Ben de anlamadım kardeşim, yine ailen nedir, olay nedir? Yani herkesin bu müstehcenlik anlayışı farklı herhalde. Yani erkek erkeğe bakmayacak. Oy dereler dereler şarkısını çok büyük zevkle dinledik. Çok teşekkür ederim kıymetli kurtlara. Allah sizi bildiği gibi yapsın. 18 yaş oğlum lan. Ailem biz de inat çalmaz mıyız Mabel Mates'i? Çalarız değil mi kardeşim? Japonya'ya şaba.

Akıl akıl Arzu akıl. Bütün olay akıl. Peh. Pek biliyorsunuz kuşlar ve bu araştırmayı yapan İtalyanlar. İtalyanlara diyor. Arzu diyor ki La Sacramento Momento Cimento Uno Sambrello Umbrella Capello Fatih Terim Italiano. Ya kuşlara diyor Arzu. Valla biz de Beşiktaş'tayız, kartı alacağız. Sonuçta biz de bir kuşuz. Valla ben de anlamadım bu Mabel olayını. Aklım da almıyor. Senin dediğin gibi onca şarkılar ve şarkıcılar var iken Mabel'den ne isteniyor gerçekten? Başarılı ya. Ya bir düşünsene Arzu. Bir haftada hemen hemen 3 milyon 5 milyon izlemeye varıyorsun, tamam mı? Kendi emeğiyle ama gerçekten. Herkes de dinliyor, hepimiz de dinliyoruz. Seven dinliyor tabii ki. Ben öyle değerlendiriyorum. Çok konuşulacak konular var. Çok rakı içmemiz gereken konular birikti. Arzu. Ne diyeyim şimdi, başlarsak onları söylemeye. Kuşlar da duyar. Sağ olun canlar. Çok teşekkür ederim. Bu güzel tenne gününde yine harikaydınız. Japonların bir lafı var ya. Nagasaki no... Hayır, nasıldı? Nasagaki no kura na... Abi yanlış oldu. Neyse, karıştırmayın şimdi. Neyse, girmeyelim o konuya.

İsmet, ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdiden teşekkürler Haşim. Haftanın ilk gününü ve aslında her günümüzü güzelleştirdiğin için güzel insan diye eklemiş İsmet. Tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın demiş. Hoşça kal İsmet'im. Hayırlı işler dostum. Hayırlı işler kardeşim. Ciğer Boya, Jet Ömer'e, ekibinde olan herkese çok çok selamlar, saygılar. Altın kalpli çocuklar, kurtlar, kolaylıklar diliyorum. Böyle haftamız iyi başlasın, iyi gidelim. Olur tabii ki de.

Emel Taşçıoğlu zaten hazır. Mükemmel bir türkü. Avindrayev Şaban Bandak. Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin yanında Mikel marka kahvesiyle en iyi hizmet, güler yüzlü personel, en uygun fiyatlarıyla mini market ürünleri ve Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezcak ile hizmetinizde. Artı Skeçi Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonunda. Avin Drive Şaban Bandak Ceyhan. Hazır agacım, aynen hazır. Evlerin önünü bulgur kazanı biraz sonra Belçika'ya göndereceğiz. Tabii o güzel şarkıyı. Village Market Gökçeler'de her hafta sonu, her hafta yine akıllı ve ucuz alışveriş yapacağınız yer. Village Market Selero Gökçeler'de hemen hemen her gün kaçırmayacağınız fırsatlar ile 15 euro ve üzeri alışverişlerle siparişleriniz evlerinize, iş yerlerinize geliyor. Gökçeler dürüm, dürüm Gökçeler, kolay gelsin size de. 694-516-4015 Village Market Selero'nun DM meşhur Alman ürünleri de Village Market Gökçeler'de, orada çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Master Travel. Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul'dasınız. 3 milyon otele anında rezervasyon. Balayı için ekonomik paketler, yaz ve kış rezervasyonları, erken rezervasyonlar, kazançlı çıkın. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi İstanbul, Sofya, Selanik ve Atina havalimanlarından alıyor. Lüks araçları ile bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri. Master Travel'de Gümülcüğü Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Araba kiralama hizmeti de var. Master Travel. Master Travel. Perihom Seden ve Perihan'da %50 indirimler bu ayın sonuna kadar yetişen alıyor. Az bir miktar kaldı. Züccaciyecimiz Tirazüs İskeçe'de ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perihom'da %50'ye varan indirimlerle. Ve gelelim eğitim kurumlarımıza. Genus B ve Kıda Fantazopoli. Okullar bugün tam randımanlığıyla açıldı, başladı. Bu eğitim öğretim yılında da... Tunay merhaba Melda, merhaba çocuklar. Ne güzel insanlarsınız siz böyle. Çok çok çok selamlar ikinize de. Genç kardeşlerim benim. Haçan nereye gidiyorsunuz da? Melda ben de kahve isterim. Sen neler gördün, istiyorsun açmam değil mi?

Son bir şarkı isteyebilir miyim? Hayır. Oki. Nine. No it isn't. Nema şarkı. İma rabuta ima parı. İma şarkı ima parı. Bozma. Emel Taşçıoğlu'ndan bir şarkı dinleteceğim, bir türkü dinleyeceğiz. Ondan sonra Cinus B ve Kıda Fandazopoli. İsteme başka şarkı. Utre, utre, utre, utre. Utre. Tomorrow, yarın. Avrio.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Rodos'taki dinleyicilerimize de selam olsun bu güzel pazartesi gününden. Oralarda havalar hala sıcak. Eylül'ün sonu, hatta Ekim'in sonuna kadar sıcak gidiyor. Rodos'a selamlar güzel İskeçemizden. Bugün kalbiniz mi dinlersiniz, aklınızı mı dinlersiniz sorusuna yanıt aradık. Belki bu soruya yarın da yanıt aramaya devam edebiliriz. Cinus Bey Dahiyarı Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrick Sonoglosson. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor Cinus Bey. 25 yıllık tecrübenin katkılarıyla Cinus Bey her zaman yanınızda. Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Almanca, İngilizce ağırlıklı dersleriyle. Gökçeler'de, Gökçeler Belediye Binası'nın arkasında, postanenin hemen yanında Cinus Bey. 694-0085-990 telefon numarası. Diğer bir eğitim kurumumuzda tabii ki Kıdam Fantazopoli. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte çalıştıkları için sağ olun, var olun. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdam Fantazopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza el becerileri, sosyal aktivitelerini ve vizyonunu geliştiriyor. Artı öğretmenleriyle bütün yıl boyunca okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, kepin yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdam Fantazopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. Facebook ve Instagram'da yeni cep telefonu numaralarıyla sayfası orada. İletişim bilgileri orada. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmleriyle, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler Kıdap Fantazopoli'de. Teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerine de muallimlerine de başarılar diliyoruz. Herkese efendim, bütün öğrencilere, bütün öğretmenlere, bütün muallimlere.

Peki ver bakalım kocaman bir alkış dinleyiciye. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Gracias. Arigato gozaimasu. Bir kocaman alkış da sponsorlara. Kocaman alkışla kırlangıçlara ve leyleklere yola çıktılar. Daha buradan Afrika'ya kadar gidecekler. Bir kocaman alkışla sessiz dinleyicilere...

gününüze haşimle renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışında

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Derdimi anlatacak kelimeler kayıp, kafası bozuk bir gece yine yan. Derdimi anlatacak kelimeler.

Ay kıralım coşkumuzu dağlara. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara,

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Γιατί δεν